severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

gerilir bir ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan.

0: Efendim özel bir yayın için, Türkiye'mizin, milli takımımızın yayını için, maçı için, Alem FM Lig Radyo ortak yayını için buradayız. Şu anda hocam günaydın diyeyim de önce.
1: Günaydın bir, Fatih Bey.
0: Günaydın. Şu anda milli takımımızın marşı okunuyor. Milli marşımız okunuyor. Hazırız, ekip olarak hazırız. İsteklerimiz var, hayallerimiz var. Çok da sinirliydik geçen hafta. Üstünden bir hafta geçti. Hala sinirliyiz ya, bir şey. Hala bir şey değişmemiş yani.
1: Sinirimiz baki sevgili.
0: Belki yıldırım. Düzeliriz dedik ama
1: i̇nşallah,
0: yok.
1: İnşallah.
0: İnşallah bugün.
1: Maç içerisinde düzeleceğiz,
0: düzeleceğiz
1: inşallah.
0: Düzeleceğiz. Gözlerimiz ekranda, dinleyicilerimiz oradalar mı bir görmek isteriz efendim. Sevgili dinleyiciler. WhatsApp'tan buradayız. Hazırız. Mesajlarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı bekleriz. Hangi atmosferdesiniz? Biliyorsunuz YKS kapsamında alanları kurulan dev ekranlar iptal edildi. Onlar yok. Yani meydanlarda izleyemiyorsunuz
1: evet,
0: geçen hafta gibi.
1: İşbirlikleri iptal edildi. Haklı da bir sevgili Yıldırım durum. Sonuçta çıkışta bir galibiyet sonrası ortamda oluşabilecek kalabalık ve onun önüne geçmek için böyle bir organizasyon iptal
0: oldu. Kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Şenol Hoca'yı izledim. Şeyden önce. Kaçtan önce?
1: Şenol Hoca da
0: konuştu.
1: Yaklaşık
0: bir saat önce.
1: Evet, yaklaşık bir saat
0: önce. Bir saat önce Şenol Hoca da konuştu, anlattı. Ya bir bilge bir duruşu var değil mi Şenol Hoca'nın?
1: Evet,
0: öyle
1: hayat bir imtihan. Bugün burada
0: tarzı.
1: İmtihan vereceğiz diyor. Çok da doğru bir laf. Bugün burada bir imtihan vereceğiz. Eğer futbolcular diyor yani biz kaybedersek eleniriz kesin, yok olduk bittik ve mantığıyla sahaya çıkarlarsa
0: diyor.
1: Ha, bunu yapmayalım diyor. Önümüze bakalım, yolumuza bakalım, oyunumuzu oynayalım saha içinde. Galibiyetle inşallah ayrılalım sahadan.
0: Hadi inşallah. Şimdi bakıyorum şöyle gelmişler mi diye. Dinleyicilerimiz maşallah kalabalık.
1: Güzel güzel
0: buradalar,
1: geliyorlar.
0: Buradalar. İzmir, Ankara, Tekirdağ, Erzurum, her yer buradalar.
1: Günaydın.
0: Yurt dışından da tabii çok dinleyicimiz var. Gözler ekranda, kulaklar radyoda.
1: Maçın başlamasına çok az,
0: çok
1: bir süre
0: az kaldı.
1: Kaldı.
0: Lig Radyo ne durumda? Dur bakayım Lig Radyo.
1: Bakmadım,
0: evet, erke konuşuyor şu an, ön dinlemeden duydum ama.
1: Bir canlı bağlantı yapacaklar beni, stat'tan galiba.
0: Evet. Evet, şu anda erkeği duyuyorum. Geliyor. Fakat o beni duymuyor muhtemelen. Birazdan ortak yayına geçeceğiz. Şimdi beklentiler ne? Kaç kaç olur? Sizce diye bir soralım bakalım. Hocam bugün ne olur, ne yaparız?
1: Vallahi tahmin yapmak istemiyorum. Geçen 3'tür 5'tir falan filan dedik sevgili Yıldırım. Sonucu gördük. Sonucu gördük. Amerika'nın da Avustralya'yı yenmesinin ardından 2-0'lık skorla grubumuzda 6 puan oldu. Avustralya 3, biz de Paraguay şu an için puansız 2 takım.

0: takımız. Yenmemiz lazım artık yani, bir yani 0.5-0 yani yarım sıfır.
1: Evet.
0: Yani yarım sıfıra bile razıyım ben, yeter ki puanı alalım, galibiyet 3 puanı alalım, sağdan ayrılalım.
1: Az önce şirketin güvenliği dedi ki abi gelmese miydiniz? Geçen hafta da gelmemiş miydiniz dedi.
0: Şey mi demek istiyor, uğursuzsunuz mu demek istiyor?
1: Ya direkt diyemedi de işte ima etti yavrucu.
0: Diyemedi, okumuş adam işte.
1: Adana'dan selamlar.
0: Günaydın Adana.
1: İstanbul'dan selamlar. Kadroyu şimdi gördüm, geri yatıyorum diyenler var. Kadro için ne düşünüyorsun Sayın Hocam?
0: Ya sevgili Yıldırım, kim çıkarsa çıksın bu saatten sonra çok da bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Yeter ki bizdeki o ruh yerine gelsin, oynama ruhu yerine gelsin. Fark etmez, sahada oynayan 11 tane ay yıldız formalı aslanımız var.
1: Bu arada seyirci olarak da bir tık üstünlüğümüz varmış.
0: Bak geçen sefer tamamen üstü kapalıydı. Bu sefer tamamen üstü açık. Arena gibi bir stadyumda oynuyoruz.
1: Evet.
0: Bu sefer oksijeni alacağız. Kafamız aydınlanacak, çalışacak sevgili Yıldırım.
1: Hadi inşallah. Şu anda hakemleri gösteriyor.
0: Orta hakemi gördün mü?
1: Hakem maşallah.
0: 1.25 maşallah,
1: maşallah
0: be.
1: Maşallah
0: maşallah. Ya yana getirici. Göremez pozisyonları.
1: Peki şimdi Lig Radyo'ya bağlanıyorum. Beni duyuyor mu Lig Radyo? Şöyle açayım
2: sana
1: ben.
2: Sana falan genç diyorum.
1: Lig Radyo duyuyor musun?
3: Ya o ben, daha genç, ben yaşlandım.
1: Yok, duymuyorlar.
2: Ben sanki hani şey oynayacak gibi. 4, 3, 1, 2 oynayacak gibi geliyor bana. Yani o şekilde çıkacak gibi gözüküyor. Yani Arda ile Kerim biz evet. Sanki ikili göreceğiz orada. Arkasında Yunus'u göreceğiz. Kenan ve evet. Hakan'ı birazcık daha o boşluklarda göreceğiz. İsmail daha arkada olacak.
4: Peki bir bakalım hemen Alem FM'e dönelim. Bakalım orada mı Fatih Yıldırım ve Sarper'cim Umut Bezgin?
1: Duyuyoruz Sarper'cim.
4: Günaydınlar efendim. Duyuyoruz. Günaydınlar.
1: Yanınızda bir ses duydum ama çıkaramadım kendisini.
3: Yabancı madde var.
1: Haluk
3: stüdyoda
1: Kesim orada.
3: Yabancı madde var.
1: Evet.
2: Canım ben buradayım.
1: Canım hoş
0: günaydın
1: geldin.
0: Günaydın Haluk'cum.
1: Haluk Kesim de bizimle beraber.
2: Evet, yani ben gelmezsem kazanamayız dediler.
0: Az önce biz size bağlanmıştık, sizi dinliyorduk Haluk Bey. Çok güzel yorumlarınız oldu. Vallahi bravo, ağzınıza sağlık. İyi ben ki geldiniz ya.
2: Ben de kendime bir anda böyle bir hayran kaldım sizin gibi.
0: Harika bir erkeksiniz.
2: Ya biliyorum.
0: İnşallah ayağınız uğurlu gelir.
1: Hadi inşallah.
2: Gelecek, 4-1 kazanacağız.
0: 4-1.
1: 4-1.
2: 4-1
1: evet. Tamam, yorumlar alıyoruz o zaman. Ben de bir yorumda
0: ben
1: bulunayım.
0: Ben de kasa geldim şu an.
4: Hadi bir skor tahmini. Hadi maç başlamadan skor tahmini.
1: 5-2. 5-2 diyorum ben abi. 5-2
0: diyorum. 3-2 diyorum.
1: 3-2 diyor.
4: Erke Tümer.
3: Ben 1-0 olsun, 1-0 olsun.
2: Ben golleri atacakları
4: bile. 2-1 de ben diyorum. Hadi 2-1 de ben diyorum.
2: Golleri atacakları bile söylerim ben.
0: Ya sen...
1: Hadi abi uçmayalım abi. Falcılığa girer. O falcılığa girer.
2: Sarper lütfen arkadaşı söyler misin? Lütfen.
4: Evet, Haluk abinin bu noktalarda doğru tespitleri vardır. Bakalım. İnşallah ya 4 burada
0: tane,
4: da gelir.
0: 4 diyor zaten. 4 kişi saysa illa biri golü atar. Ne tahmini ya?
2: ya bak Allah aşkına.
0: Tahmin öyle mi? Tahmin dersin ki 1-0 Hakan dersin ya. 5 gol atacağız. Verin mi isimleri diyor.
3: Ben bir şey rica ediyorum.
2: 11-1 derim. O tamam, eyvallah.
3: Ben golleri Fatih'in saymasını istiyorum. 5-2 dedi. Golleri kim atacak bizden?
1: Kardeşim,
3: lütfen
1: Uğurcan bile atacak. Uğurcan bile atacak.
4: Abi kazanalım da ne olursa olsun ya.
1: Değil mi? Başlıyoruz bu arada. Başlıyoruz.
4: Evet. Arda'nın dokunuşuyla maç başlıyor sevgili dinleyenler. Türkiye maça başlıyor. Biz maça başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi gülümseme vakti.
0: Sevgili
4: hadi bakalım.
0: Futbol arada... severler, Seray severler ve maç başladı.
1: Hadi bakalım.
3: Seray severler mi?
0: Yok, yanlış duydun. Oraya yanlış geldi. Uzak. Yayın stüdyo uzak ya.
3: Bu arada İngiliz futbolu başlangıcı yaptık. Kaleci de öne çıkarak uzun topla acaba dizilimleri ne olacak diye bir yoklama çekildi.
4: Türk taraftarları gösteriyor evet, şu anda
1: kalabalık,
4: kameralar.
1: Bayağı kalabalık.
4: Muazzam.
0: Coşkumuz yerinde. Biz milli takımı saymadık sevgili Yıldırım Alem FM olarak. Ben hemen bu maç esnasında hemen hızlıca bir geçiyorum. Uğurcan, Merih Abdülkerim, Mert, Ferdi, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus ve Kenan ilk 11 ile sahadayız.
4: Hadi bakalım nazar.
0: Haydi beyler.
4: Sen şimdi bizden Paraguay 11'ini saymamızı bekliyorsun.
0: Say sen de sıra. Görevine devam etmeyeceğini bu 11'i devam
2: ediyor. Fatih'ten istiyorum aslında Paraguay 11'ini ya.
1: Abi şu an maç güzel. İzliyorum. Beni bir şey bölmeyin. Ya,
0: rahat
1: bir
0: bırakın adamı.
1: Beni bir rahat bırakın ya.
0: Evet. Haydi beyler. Ön alan baskısıyla başladı.
3: Bu arada topu kaybettik. Yine aynı yerde. Yine aynı şekilde. Ceza sahası dışından golü. Bir vuruş ve topu ağlara gitti.
0: Ya Uğurcan evden ye ya.
3: İkinci dakikada yine aynı şekilde geriden Allah pas Allah. Oyunuyla başlamaya çalışırken kaybedilen top ağlarımıza gitti. Ceza sahası dışından Galarza yapmış olduğu vuruşla topu Allah ağlara gönderdi. Allah. Uğurcan uyanmadı sol da. Altından golü yedi.
5: Ya aynı golü yedi ya. Aynı golü yedi ya. Evden gol yedi ya.
3: Abi yine bunları. Aynı yerde sol tarafta bizim Abdülkerim Bardakçı, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, Arda.
5: Birbirlerine ya oradaki, girdiler orada.
3: O topun gittiği yerde o öbeklenmeden top çıkarmayı bir türlü beceremiyoruz. İlk maçta da aynı şey oldu.
5: Baksana orada Hakan var ya, adamı karşılayan Hakan var.
3: Abdülkerim Bardakçı ondan sonra elini kaldırıyorsun. Abi neyine el kaldırıyorsun? Topu uzaklaştıramıyorsun ki. Yani topa ya vurursun. Üzerine 4 kişi gelmiş gene.
4: Şurada adama çıkmayı yapamıyoruz. Yani baskı zamanlaması, rakibe çıkma zamanlamasını maalesef yapamıyoruz. Dakika 2 sevgili dinleyenler. Paraguay 1-0 önde. Neyse.
2: Dur, daha dur bir dakika ya.
3: Abi Galarza sahanın en kısa adamıyla 1-2 yapıyor. 1-2'yi yapabilirsin, kontrolsüz kaldın, topu çok kendi tarafında kaybettin ama bir zahmet bak gene Abdülkerim Bardakçı, yine bizim bugünkü en büyük problemimiz stoperlerimiz ya olacak. Abi her şey geçti. Stoperlere ya. Baskıyı ikinci bölgenin başladığı yere kadar böyle gelsinler, tuzak kuralım, biz burada kaparız bu topu diyor şu an Paraguay. Ben bu işten rahatsızım.
4: Şimdi şöyle söyleyeyim.
5: Ya aldı skoru aldı abi.
4: Evet.
5: Skoru aldı bu saatten sonra.
3: Daha dur buna bakalım. Benzer bir pozisyon daha yeriz arkadaşlar.
4: Ya bakalım yiyeceğiz. Bizim reaksiyon önemli şu anda. Arda Güler'i tabii merkezde görüyoruz önceki maça göre. Yani sağ kanatta başlamıştı aslında Arda Güler ama çok fazla merkezdeydi ilk karşılaşma özelinde Avustralya maçında ve bu maç sonu Montella'ya da sorulmuştu.
3: Şimdi Ferdi kaçışı evet. gösterdi. Sol Kenan. Taraftan geliyoruz. Kenan Yıldız iki kişi birden yardım getirdi. Hadi Hakan Çalhanoğlu.
5: Bastık.
3: Aldık topu. Çarpışma, kaos. Aldık. Karambol top bizde kaldı. Kenan Yıldız.
4: Şuralarda topu çalmamız önemli.
3: Şimdi ikinci pozisyona girin. Bir şey yapın. Bir şey top yine Paraguay'da maç, kaldı derken yok, kazandık bas frene.
4: Verdi. Maç böyle sarı, geçecek. Belli verdi. Bu arada sarı kart direkt çıktı. Yoğun itirazları var Paraguaylı oyuncuların hakeme.
5: Galazza
3: ayağı bastılar galiba orada.
4: Yani biçtin zaten oyuncuyu, hala yoğun itiraz. Hepsi yani bir değil iki
5: zaten
4: değil.
5: Zaten orada bir kaos vardı.
1: Sert
5: kavala gelmiş.
1: Çok kavala sert
5: biraz aşağı doğru.
3: Yalnız rengi sarı.
5: Verdi rengi sarıyı sarı da yedi evet.
4: Zaten. Bak ya taban
3: çok
4: gelse
3: çok önünde olmuş. Çok önünde olmuş hiç.
4: Evet. Dişler gelse kırmızı aslında.
3: Galarza
2: tabanla gelse kırmızı da yani o sapsarı bir kart.
4: Bu sapsarı bir kart ama yine itiraz ediyorlar. Neye itiraz ediyorsun ki bu pozisyonun?
5: Pozisyona itiraz kaldı? Eden
3: Yunus,
5: de yapmıyor.
3: Yunus yerde
4: kaldı ve kalkamadı şu anda.
2: Abi kötü
5: geldi. Matias Galarza'nın sarı kartı.
3: Kavala tekme geldi. Galarza
5: oynayacağız abi. Bu saatten sonra biz de Galarza'nın üstüne oynayalım. Ne yapalım abi? Bir şeyler yapmamız lazım.
2: Bari eksiltelim diyorsun.
5: Aynen öyle ya. Adamı delirtelim, bir şey yapalım. Çaktırmadan kulağına bir şeyler fısıldayalım.
1: Ya kulağını ısıralım yani.
5: Bir şey yapalım ya. Kamera görmeden.
4: Gıdıklasak abi.
5: Olur, o da olur ya. O daha mantıklı.
2: Ya yalnızca kameranın da görmediği yer yok kardeşim.
5: Yok gerçi her yere baksana. Yani. Hakem bile Robocop gibi. Bak. Yaz notunu yaz sevgili hakem kardeşim.
1: Hakem çok yakışıklı değil mi ya?
5: Aşırı ya. Bak.
1: Aşırı yakışıklı.
3: Bir dakika geç
4: hakem
3: girecek.
4: Hakem El Salvadorlu Fatih Yıldırım.
1: Öyle mi?
5: Sağ içinde müdahale olduğu için tanıyorum. Bir dakika bekliyor değil mi?
3: Evet. Sağ içinde müdahale var, bir dakika bekleyecek mi? Evet, gidiyor mu kenara?
4: Yok.
2: Bak, Yunus kızıyor.
5: Kol hareketi şey, yaptı, gitmeyeceğim
3: gelmedi.
5: Dedi.
3: Sedye gelmediği için evet. Devam dedi.
4: Evet, oyun Hakan Çalhanoğlu'nun atışıyla başlayacak.
5: Hadi bakalım beyler, hadi beyler.
4: Rakip yarı alanına yerleşmemiz gerekiyor. Hadi bakalım.
3: Sol taraftan şimdi Ferdi.
5: Adamlar 3 kişi basıyor abi. Her bir kişimize 3 kişi basıyorlar.
3: Şu an bir kişi fazlaymış gibi oynuyor. Evet. Sürekli toplu oyuncuya birebir topun pas kanalına ikili baskı getiriyorlar. Basketbolda.
5: Bak, anında basıyor. Anında basıyor.
3: Arda bu arada abi yani Arda kötü devam ediyor turnuvaya.
5: Ne yaptık biz öyle ya?
3: Bir tabiri caizse karşılık faali İsmail Yüksek'ten geldi.
4: Ha buna gerek var ama bir şekilde oraya bir diş göstermemiz gerekiyor orta saha merkezinde zaten. Yok dediğin gibi mesaj faali aslında.
2: Ya evet ama
3: Almiron'a çok toplu oynatmayacağım senin mesajıydı evet. O.
4: Almiron ve Ensiko Paraguay'ın en tehlikeli iki oyuncusu diyebilirim.
2: Bak farkında mısınız? Fizik olarak hiçbir şekilde, daha şu anda 7. dakika ama
0: evet.
2: Paraguay'a hiçbir şekilde karşılık veremedik.
0: Yok hiç olarak. hiçbir yerde sahanın hiçbir yerinde, evet abi doğru söylüyorsun.
2: Yani Avustralya'ya bile abi, aynı şey yaptık. Oo.
3: Arda çok kötüsün. Arda çok kötüsün.
2: Arda
3: çok...
2: şu anda hiç ayakta duramıyor ya.
3: Yani ilk
2: karşısında.
3: Maçta olan şey oldu. Gene darbeyi erken
0: evet,
3: aldı.
0: Evet adamların
3: gene...
0: sertlikleri bizi gene hemen anında sildi sahadan ya.
3: Arda gene biraz... sertliği gördükten sonra kaçak dövüşmeye başladı.
4: Golü erken yemenin şoku da var. Ben biraz 10. dakikadan sonra o şoku atlatacağımızı düşünüyorum ama 10. dakikaya kadar da yine iyi geçirmemiz gerekiyor.
0: İnşallah, inşallah atlatırız.
4: Evet 7. dakikaya bak, da gelmiş
2: yine
4: durumdayız.
2: Yine Arda aldı.
0: Verdi sağda Yunus.
4: Şöyle oynayalım ya, rakip yer alanına şöyle bir yerleşelim. Bir, tamam sabırlı bir şekilde pas yapalım. Bak uzun toplara falan da gerek yok böyle.
3: Bu arada hani biz golün anlatısını yaptık. Bu Dünya Kupası'nın en erken golü oldu 65. saniye.
4: Geldi bizi buldu ha.
2: Olsun.
0: Evet en erkenini biz problem atmıştık yok galiba. En erkenini de yedik. De...
2: Olsun.
0: İkisini de kaybetmedik. İkisini de kaybetmedik.
2: Olur böyle bakalım.
4: Evet şimdi Melih Demiral topla beraber çıktı orada.
2: Abi Allah
0: aldı.
2: Aldı.
3: Mert Müldür. Şimdi
0: ah, ah işte ortada bak, kimse yok.
3: Batman'dan kontrolsüzce bir orta
0: boş.
3: Savunma uzaklaştırdı.
4: Dön kaleye, dön kaleye.
3: Kaldı da Merih'e Ensiko'dan çok hızlı çok tepkili bir baskı geldi. Geriye oynadı. Uğurcan da şişirdi tekrar rakip yarı alana.
4: Ya şimdi
3: Kerem'le Arda şu an oyun için hani fizik yeterlilikte
0: soldan
3: ihtiyaç dışında oyuncular gibi gözüküyor.
4: Galarza kendini sola attı, ortaladı ama Melih Demiral ön direkte karşılamayı başardı. Yani mümkün olduğunca geçiş fırsatını az vermek lazım.
2: Erken'in söylediği çok doğru. Kerem ve Arda şu anda fiziken tamamen şey yani bitik vaziyetteler.
4: Ama zaten
2: yoklar yani.
4: Avustralya maçında bak, da böyle olmuştu Haluk Kesim.
2: Tamam da evet.
4: Bu, şimdi ceza sahasına indi top. Hadi
0: aynı maçı seyrediyoruz biliyor musunuz? Evet, geçen haftaki maçın aynısını seyrediyoruz.
4: Evet,
0: yine
4: evet.
0: Top bizde.
4: Şu anda çok
0: şu anda
4: güzel bir atak yakaladık. Dengesiz yakaladık bakalım. Kelan'ın da tam
0: çok
4: istediği
0: top açıldı
4: toplar.
0: Ama set oyununa dönecektir muhtemelen.
3: Zamanında geldi. Topa yaklaşan bir Hakan isim olsa alveri olacak.
0: Yok.
3: Hakan Çağlanoğlu merkezde sağ kanattan bindirme Mert'ten geldi. İşte burada Arda sağ tarafta. Muhtemelen kontrolsüz bir ceza sahası ortası.
2: Aa,
0: geldi.
2: Çok güzel.
0: Kenan'a Kenan çek sağına vur, çek sağına vur, çek sağına vur.
4: Yapacak. Geç. Kenan zorladı orada.
0: Taç.
4: Taç güzel.
0: Hadi bakalım. Hadi beyler bir şeyler olsun ya. Bir hareket. Beyler el kol hareketi yapma. İndirdik aşağı.
4: Ne oldu şimdi?
0: Kalk ayağa diyor.
2: Bir dakika.
4: Bak bizi kaçırıyor
0: şey
4: orada.
0: Bir şey yok. Arkadaş. Kalk ayağa dedi kalk.
4: Evet. 4 numara
1: gel diyor. Gel buraya dedi. Buraya geldi. Bu arada teknik müdürümüz Selahattin de burada. Çocuklar bir alkışlamaz mı sevgili Selahattin'i? Maçın sonunda geldi.
0: Ayağını
1: ama geldi.
0: Selo,
1: ama geldi.
4: Bak yere atıyor bak kendini bak. Bak.
2: Hay Allah'ım.
0: Neyse ki sağ şey yapmamış kendini ya. 4 takla atmamış yerde.
2: Bu taçtan biz gol bulabiliriz galiba.
0: İnşallah.
4: Bak inşallah.
2: Sanki
4: uzun taç atışı neticesinde.
2: Yok yok uzun değil kısa.
4: Ya mümkün olduğunca topu Kenan Yıldız'da buluşturmak lazım.
0: Oo hadi. Ah be gitti taç. Rakibe gitti.
2: Olsun. Onu da alırız.
4: Elimizdeki topu verdik. Sorun değil. Neyse.
0: Elim ayağım titriyor ya. Yemin ediyorum var ya.
4: Neyse.
0: Ya böyle bir şey yok ya. Daha dakika bir ya Selahattin.
2: Şeker
1: Selahattin'cim hoş geldin bu arada.
6: Hoş bulduk sayın koordinatörüm.
0: Sevgili Erken'in verdiği bilgiye göre en erken golü yemişiz.
4: Bu turnuvadaki. Turnuvadaki. Evet turnuvadaki en erken gol oldu.
0: Haiti'de ilk elenen takım olmuş galiba. Az önce
4: evet,
0: de onun
4: Haiti veda etti.
3: 3-0.
4: Haiti veda etti. Brezilya yenildi. İlk maçta da İskoçya'ya yenilmişlerdi.
6: O zaman sırada Paraguay mı var diyoruz?
0: Sırada Paraguay var inşallah.
1: İnşallah Selahattin.
4: Ağzın bal yesin Selahattin abi be.
0: Geldi sözünü söyledi ve çekildi.
1: Trafik varmış da geç gelmiş o yüzden
0: ya
1: Selahattin.
0: Ya sabah trafik vardı sevgili Yıldırım. Saat 5.30'da trafik vardı.
1: Allah
0: şurada
1: Allah.
0: Fırının önünde durayım dedim. İnsanlık
4: sınav
0: yapayım.
4: Trafiği,
0: hayatımda
4: sınav.
0: İlk defa poğaça alayım dedim. İnsanlık yapayım dedim şurada dedim.
1: Aldın mı?
6: Alamam.
4: Bize de aldın mı?
0: Fırının önünde var ya 4 araç var.
3: Ceza sahası saat dışından bir şut. İkinci pozisyon. Aman. Bu arada Matias Galarza'nın...
2: Poğaça aldın mı bu arada?
0: Yok. Duracak yer yok önünde.
3: Aha tribünde birini bu şut...
1: Yaraladı birini galiba hatırlıyoruz.
3: Evet.
2: Ya ben talihsiz... hala yalnız şeydeyim ya. Poğaça yok ya almamış. Yani.
0: Yok ya.
4: Biz de börek alacaktık da. Biz unuttuk öyle trafik yok.
0: Ben
4: falan.
2: Hayır, biriniz böreği unutuyor biriniz poğaçayı unutuyor.
0: Ben unutmadım abi.
3: Abi ben kendimi getirebildiğim için şanslı hissediyorum kendimi.
0: Araba duracak yer yoktu. Hadi beyler, hadi beyler, Ferdi.
4: Hadi Ferdi. Sol Kenan yaklaş oğlum.
3: Ferdi ile Kenan hücuma başladığında pas örgüsünü kurabilecekleri üçüncü bir oyuncu yardıma gelip olmuyor. Orada üçgen oluşturmuyor.
0: Bir iki kere Arda Hakan geldi.
3: Arda şu an inanılmaz bir toptan kaçışı var.

0: Yani merkezde hani link oyuncusu, bağlantı oyuncusu olması gerekirken sürekli boş alana doğru hamlelenip kanattan ettiğin hücumda hücum oyuncularının, topu taşıyan oyuncunun pası verip hareket ettiğindeki boş alan yaratma güdüsünü ortadan kaldırmış durumda. Arda da şu an Hakan Çalhanoğlu'nun alanında oynuyor. Şu an kanatlardan sadece bireysel yetenekle bir şey çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Kenan'ı bulduk yine şimdi. Abdülkerim Bardakçı hücuma katıldı orada. Arda da kendini biraz sağa yasladı.
0: Arda şu an kaçak dövüşüyor. Evet.
2: Biraz evvel dikkat etmedin mi? Mert'i gösteriyor. Yani kendisine istemiyor topu. Mert'e gönderiyor.
1: Sağ kanada.
3: Geliyor.
0: İlk yapacağım değişiklik Barış Alper'i oyuna atmak olur. Arda yerine. Kerem'i abi, de serbest.
3: Çok güzel bir olur.
1: Gel Arda hadi alalım. Aç kenara.
2: Ya, yeter ya.
3: Arda ne yapıyorsun Arda ya?
2: Ya yeter ya.
3: Yat.
0: Ensiko geldi. Mert geldi. Ensiko'yu bir frenledik. Bu iyi bir şey. Geri çabuk döndük ama evet. Topu kazanma süremiz... Çok
2: abi,
0: yavaş.
2: Arda ne yapıyor öyle ya?
1: Evet biraz kötü başladı.
3: Konsantrasyonu
2: biraz
3: eksik.
2: Biraz mı kötü ya?
3: Konsantrasyonu eksik.
2: Allah Allah.
1: Daha agresif
0: bu arada
1: olmak
0: bugün
1: lazım.
0: YKS var. YKS'ye girecekler ve şu an YKS'ye girmek için yola çıkan birçok insan vardır. Velilere de buradan başarılar. Onu da söyleyelim.
3: Evet, evet öğrenciler kadar velilere de başarılar. Dışarıda bekleme süreci oldukça stresli geçecek onlar için de.
0: Burada geleceğin stresli velisi konuştu.
1: Evet şimdi Kenan çaldı. Aldık, hadi bakalım.
2: Aldık. Bu güzel. Hadi. Geliyor.
0: Kerem birebir de kaldı. Geliyor.
3: Kimse yok. Yardım yok.
4: Yardım yok ki.
2: Geliyor.
0: Dışarı çıkardı. Arda'nın vuruşu olmadı. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde milli takımımız Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına yaptığı koşuda sağ çaprazdan bir yerden pas denedi olmadı. İkinci yerden
3: çok
0: pasta.
3: Çok da güzel pastı
0: Arda
3: ya.
0: Güler ceza sahasının bir adım içinden yapmış olduğu vuruşta topu auto gönderdi üstten. Sevgili dinleyenler milli takımımızın bu maçtaki ilk hücumu.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun ilk maçtan beri Avustralya maçından beri beklediği bir pozisyon diyebilirim. Geniş alanda topu buldu ama ne kadar doğru kullandı yine tartışılır. Hakem nereye gidiyor El Salvadorlu? Şöyle yeni kuralı uyguluyor şu anda El Salvadorlu.
3: Neymiş hakem, yeni kural? Topu elinden kaleci çıkarmadığı atışını, için evet. Yandan taçla başlıyoruz.
1: Kornerle.
3: Kornerle. 8 saniye değil mi? 6 evet, saniye
1: evet,
3: miydi?
1: Evet. Bravo Umut Bezgin.
3: Tamam.
1: Aynen öyle.
3: Bir şey soracağım ya cehaletime verin. Futbol formaların üzerinde sol taraflarda rakiplerin ismi yazıyor. Bu var mıydı eskiden de bu yeni bu turnuva ile beraber?
0: Bu yeni galiba. Son evet. Dönemde oynanan maçların tarihde hatırası isim. Olarak forma değişimlerinde hatırlansın diye sponsor firma yazıyor. O bir kural gibi değil de hani istiyorsan yazdırıyorsun.
3: Evet
0: istiyorsan
3: güzel olmuş ama güzel
0: ama
3: beğendim.
0: Dünya kupalarında sonuç dünya
2: hadi
0: kupasında.
2: Hadi gol.
1: Yere orada Melih'i görmek istedi Arda Güler ama Paraguay savunması
3: taşı
1: karşıladı.
3: Taşı sola.
2: İki şeyden beri yapılıyor değil mi? Geçen turnuvada da vardı.
0: Abi galiba son yani son Avrupa iki... şampiyonasında var. Son 3 Dünya Kupası'nda da yapıldı diye hatırlıyorum.
3: Bak hiç dikkat etmemişim. 3 Dünya Kupası da varmış.
0: Galiba son 3 Dünya Verdi. Kupası olması lazım. Kerem'in pası kötü ama sol kanatta. Kenan kazandı. Kenan ekmeğini taştan çıkardı. Hadi. Kenan vurdu olmadı. İkinci pozisyon Ferdi. Şimdi İsmail Yüksek araya girdi. Topu kaybettik. Paraguay
3: aman araya gidiyor.
0: Almiron sağ taraftan savunma arkasına bir pas.
3: Basapo.
0: Ya Abdülkerim Bardakçı yine yavaş kaldı. Ama neyse ki rakibi alabildi.
3: Aldık.
0: Ve sonrasında pozisyon faal. Bizde. Offside bayrağı offside. Kalktı.
2: Auto mu çıktı?
3: Başladık topa. Uğurcan aldı.
1: Oyun devam yani, dedi. Tamam. Yani bu tarz pozisyonları Kenan Yıldız'da daha çok bulacağız biz. Yani Kenan Caceres kanadını iyi kullanmak gerekiyor. Caceres Kenan Yıldız'ın önünde kalabilecek bir oyuncu.
3: O deminki değil. Pas biraz daha iyi olsa daha çabuk atağa çıkacaktı. Kerem'le kesinlikle. İkisi Kenan kaldığı anda. Biraz kısa düştü pas. Kenan da zor çıkardı iki kişinin arasından topu.
1: Evet.
3: Tam istediği pozisyondu. Girdi soldan sol sağ ayak içi yapacaktı. Oyna.
2: Peki bizden gol kimden gelir?
3: Abi bak. Şu an yani...
2: 1-1 olacak kimden gelir? Hadi.
1: Abi Kenan Yıldız gibi duruyor.
3: Abi ben de şey diyorum ya.
2: Ne?
3: Ferdi diyorum.
1: Ferdi mi diyorsun?
3: Ferdi şimdi oradan Yunus. Unutturacak Yunus kendini Ferdi. Bir şutla beraber.
0: Olmadı.
4: Abi ilk gol Yunus'tan gelir ya.
3: Yunus'un oynadığını yeni gördüm ya.
2: Fatih'e katılıyorum ilk gol Yunus'tan,
3: Yunus'tan gelir abi.
4: İnşallah
1: Yunus'tan gelir. O da çok topla haşır neşir olamadı şu ana kadar.
2: Ama yine de bir şey var.
4: İkinci gol kimden gelir bu arada? İkinci
2: Kenan
4: gol.
2: Yıldız.
3: Biri atalım da.
4: İkinci gol.
1: İyi görüyorum. Tabii ikinci golde ben Yunus'tan.

0: ya. Arda diyorum, Arda.
1: Ben İlhan Mansız diyorum.
2: Hadi bakalım.
3: İlhan Mansız.
4: Ben de Ergün Pembe diyorum.
3: Var böyle yapay zekalar var ya işte bizim geçen haftaki maçtan sonraki tribünlerdeki eski futbolcuları zorla çıkıp aşağı indiriyorlar.
4: Şimdi Hakan top sürdü. Kenan'ın kontrolü kötü.
0: Kötü bir kontrol geldi. Bak bak bunları yapmamak lazım. Çal şunu.
2: Arda bastı.
1: Dalın kafa gözü işte ya.
3: Arda yaptı nihayet 16. dakikaya kadar. Etkisini görmemiştik fakat bak, şimdi bastı aldı.
0: Topu kazanma hızımız fazla olmalı. Hadi.
2: Evet, çok güzel. Çok güzel.
4: Ama gene genişle ya yine hat kıracak koşu. Bak Hakan Çalhanoğlu'nun şu an bulunduğu yerde 3 tane sıralı oyuncu var çapraz hatta dizilmiş. O şekilde orayı kıramazsın. Ya biri merkeze daha yaklaşacak, bağlantı olacak ya da uzun top oynayacaksın. E uzun top oynayabileceğin yüksek ve body balansı yüksek yok. Bir oyuncun yok şu an. Abi çok yani çok duru anlaştık gene. Bak Ferdi Kadıoğlu biraz daha in çizgiden.
0: Hızlandırmak Hakan, lazım hızlandırmak.
3: Topuk denedi olmadı.
0: Hızlandırmak lazım.
2: Top yine bizde.
3: Yunus yok. Rakibe.
2: Yok yok yine bizde kalır o top.
0: Bak şuralarda topu kaptırdığımız anda tekrar kazanmak.
3: Basıyoruz
0: bak,
3: artık basmaya güzel, başladık. Güzel. Artık Ferdi basmaya Kadıoğlu başladık.
1: İnce ince evet. Basmaya başladık.
2: Ya gençler şeyi seyrettiniz mi? Ne? Amerika Avustralya maçını.
3: Ben izledim evet. 1-0'a kadar o daha sonrası yok bende.
2: Yalnızca Avustralya kardeşim hani bize oynadığı o katı futbolu zerresi yoktu ya.
3: Oynamadım oynayamadım abi.
2: Amerika'da tamam. Amerika zaten çok iyi bir takım da.
0: Bak mesela abi kanat organizasyonları çok.
4: Abi İsmail gir artık şuraya topa değil boş alana
3: aldı.
4: Biraz.
3: Çok güzel. Aldı.
2: Güzel.
0: Kenan Ferdi. Çevirdi korner.
3: Verdi.
0: Güzel.
2: Adam
0: Ferdi. Hala
1: bunlara şey her şeyi itiraz ediyor
0: evet,
1: ya bunlar.
0: Bravo Fatih abi. Niye maçın böyle başlangıcından ya? Beri.
1: Her şeyi itiraz ediyorlar.
0: Paraguaylı oyuncuların.
2: Bıdı bıdı bıdı bıdı
0: bıdı. Sadece El Salvador'lu hakemle uğraşıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Yunus'un faulünden beri. 3 oldu bu.
1: Şimdi Sarper'cim biz buna teknikte hakemi baskı altına almak diyoruz.
0: Ama yani can sıkıcı ve abartıyorlar.
2: Hadi gol.
0: Hakem de buna yenik düşmemesi gerekiyor. Hakem ortaladı. Ön direkte karşıladılar. Devam edecek atak. Şu topu hemen sağa gönderebilseydik. Müdahale gelsin.
3: Geldi Arda'da yine.
1: Arda çok iyi.
2: Arda hem de.
1: Arda çok iyi. Arda aramıza geldi.
3: Dön ortaya. Dön ortaya. Dön ortaya. Ortaya dön. Oynama çok topla.
2: Çok ulan zorladı. Nazar mı değdirdik? Adama ne yaptık?
0: Yok orada faul aldı.
4: Bu arada Paraguay inanılmaz itirazdı her şeye ya.
0: Evet evet çok rahatsız edici.
1: Gelir mi bir kırmızı?
3: Gelsin.
0: İnşallah gelir. Hakemin bunu anlaması sezmesi gerekiyor sadece. Umarım sezmiştir.
4: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an Paraguay'ın 10 kişi kalması işine gelmez. Çok daha kapatacaklar.
3: İyice gömülecekler. Zaten 11-11 normal şartlarda.
4: 11-11'de boşluk yakalama ihtimali daha yüksek.
0: Baksana topla kontrol.
3: Abi şimdi, biz seviyoruz.
1: Abi bu ne saçma be. Sapan.
4: Biraz pas arka arkaya yapamadık daha maçta arkadaşlar.
0: Topa ilk dokunuşumuz o kadar çok zayıf ki. Çalalım tekrar tamam bravo.
3: Aldık.
0: İsmail de orta saha merkezinde topları
3: alıyoruz veriyoruz. Al vere döndü ya.
0: Hadi Yunus biraz da sen zorla.
4: Şey yaptın yapamadın. Gene dizilim.
0: Hocam bak yine.
2: Adam.
3: Neyse devam.
0: Yine aynısı oldu ya.
4: Onlar da panikler bu arada. Yani onların da hani. Şu hiç an milli değiller. Takımımızın öndeki baskısını kırabilecek bir şeyi yok.
1: Ya yok da çok hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Abanıyorlar oğlum.
0: Biz de o zaman şey yapacağız. Hakan şimdi kesti. Hakan Çalhanoğlu harika gördü Kenan'ı.
4: Var ya Barış Alper o kadar maçın adamıymış ki. Şu an Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ya da Arda Güler'den birini alıp Barış Alper'e oyunu atman lazım ya. İkinci yarının ilk değişikliği bu üçünden birinin yerine Barış Alper olması lazım.
0: Ben Yunus'u da çok beğendiğimi söylüyorum.
3: Yunus da yok. Yani Yunus da yok başlamadı.
0: Evet. Kenan şimdi korneri çıkardı orada.
3: Sürekli Kenan'la bir şey. Adam ne kadar daha şey dayanacak diyeceğim. Acaba? O
2: sen
3: Kenan kanadı Ferdi'yle ikisi.
2: Yunus'u da beğenmedin diyorsun da. Hı-hı. Abicim Yunus yine Kerem'e falan göre en azından bir niyet ediyor.
0: Kerem zaten ilk maçtan beri yetersiz.
2: Yok çok.
0: Onu göremedi ya, bu maç öncesinde.
2: Erkeğe katılıyorum. Montella. Barış olması lazım abi. Şu anda Kerem'in yerinde Barış'ın olması lazım.
4: Şimdi. Kontrolsüz hareket lazım sana.
2: Evet.
4: Doğaçlama, kontrol dışı. Biraz daha başına
2: hadi
4: buyrukluk.
2: Gol. Geldi. Hakan. Geldi. Geldi. Hadi.
3: Kaleci yumrukladı. Arda soluna çekemedi verdi. Kadar. Kerem.
0: Güzel.
3: Ortaladı içeriye doğru çıkardılar. Hakan'la devam edecek hatamız. Hakan ayağından açtı topu rakipten. Bindirin beyler bindirin.
0: Ya şu topu havadan göndereceğine en yakınındaki sola oynasa hiçbir problem
4: kısa
0: yok.
4: Kısa pas oyunu.
3: Zaten uzunla yapamadık yani anlamak lazım bunu. 21 dakika oldu. Uzun çıkışlarımız olmadı olmuyor.
0: Evet topu kaldırmamak
3: biz hızlı ayağa gerekiyor. Çıkacağız. Hızlı da çıkamıyoruz işte. Top bizde ayak bizde ama çıkış yok.
1: Çok kalabalıklar abi bir de kendi abi sahalarında işte, yani. Şırı kalabalık.
3: Topun arkasında kovalıyorlar adamlar.
4: 3-4-3'e döndüler rakibi karşılarına.
1: Aman, aman bak, Mert. Bak hareketlere bak ya.
4: Talihsiz bir hareket.
2: Oo. Eyvah.
4: 4'e 4 kaldık ve bak Hakan jok attı geri dönüşte.
3: Aman aman aman.
0: Tamam güzel.
3: Allah'tan adam Avustralya, ayağını evde unutmuş rakip takım.
0: Bilmem katılır mısınız ama Avustralya gibi öyle kontra atağa çıkamıyorlar. Avustralya daha net
4: abi
0: çıkıyordu
4: kontra atağa. Abi golü buldular şu an ama Sarper ya.
2: Şey Avustralya'nın o
3: hadi oğlum,
2: Tanzanyalı
3: hadi
2: arkadaş var ya.
3: Kenan. Kenan solda.
0: Hadi
3: çekti
0: Kenan.
3: Sağına.
0: Hemen ikili sıkıştırma geliyor. Solda
3: daha çekti. Bak, bak. Tabii gel.
5: Yalnız
0: verdi faulü. Güzel. Evet, güzel.
3: Verdi faulü.
2: Güzel.
1: Sarı gelir mi?
3: Gelmez.
2: Yok gelmez.
3: O 4 numara var ya, o 4 numara çok kaşınıyor ya.
4: Şu an galiba yani ya 6. ya 5. faulünü.
3: Daha henüz sarı kartlı. Gerçek fauller çok şey böyle hani dokunmalı etmeli minik minik fauller de.
4: Buna kart buna gelmez sarı, de yani bu da yok. Şey yani hani iteyim ben bir iteyim.
3: Evet yani öyle el kol seviyor 4 numara. Hakan. Hakan.
2: Hakan.
0: Hadi bakalım Hakan.
3: Hakan. Oğlum hadi.
2: Hakan gelirken bir gol al da gel. Ne güzel hadi çocuklar Hakan. Var abi.
3: Beyler birleşelim. Gönder. Lütfen birleşelim.
2: Hadi oğlum. Hakan. Hadi oğlum.
3: Hadi enerjimizi verelim Hakan'ın sağ
2: hadi
3: ayak içine.
2: Hadi oğlum.
4: En kuvvetli hadi olduğumuz şey duran toplar.
3: Bak normalde dışarı çıkaracak. Gelişine şimdi soldan vursana. Bir jenerik bir gol seyretsek.
4: Bardakçıyı boşa çıkartacak şimdi kullandı. Bir şey mi denediler?
0: Kornere çıkardık.
2: Direkt kaleye
4: su molasına mı gideceğiz?
3: Böyle ön direkte evet şut gibi Merih'in olduğu yere şut gibi geldi Haluk abi doğru. Hmm. Var mı su molası? 22 oldu.
4: Şimdi kornerden sonra.
0: Hadi bakalım.
2: Golle gidelim su molasına hadi.
0: Ceza sahasının orta yine Paraguay savunması karşıladı Arda Güler.
3: Vallahi herhalde korneri de içeri kesmeyeceğiz ha ben öyle görüyorum.
0: Ah Arda hadi.
4: Arda o kadar yani.
0: Yine geciktirdi biliyor musun?
4: Bak Real Madrid'deki Arda Güler'in bunu yapması normal. Yaparsın çünkü Real Madrid'de. Valverde seni rahatlatır.
3: Ah be.
4: Vini Junior Allah alan boşaltır. Allah.
3: Arkadan geldi adam arkadan. Aldı Kenan.
0: Kenan.
3: Harikasın.
0: Biraz o da diş göstermeye başladı.
1: Kenan bizi bir rahatlatıyor sanki ya.
0: Evet evet şu anda bence. Yani
3: geçen bizim maçta da Kenan'ın ayaklarına.
0: En iyi ismimiz.
3: Evet bakıyorduk ondan bekledik. Bu maçta da yine Kenan'dan bekliyoruz ama yani. Tek başına da ne yapacak ya? Bak. Nereye kadar adam?
1: Arda yok ya. Arda yok.
3: Arda yok. Yunus yok. Hakan bir şeyler yapıyor ama.
4: Abdülkerim Bardakçı. Ferdi alanı genişletmiş. Tekte oyna.
3: Kes. Şimdi kes.
0: Hadi bakalım.
1: Kes de nereye?
0: Güzel orta.
3: Vur gelişine vur. Ya vur ya.
0: Abi
3: vur
0: oraya Allah değil dışarıya.
1: Vur artık
3: kapat ya.
1: Ya. Vur artık ya.
3: Kapat ayak üstüyle ya.
4: Abi zemin çimin.
3: Ya nereye
4: çimin
3: gidiyorsa gitsin orada vuracaksın
4: yerde
3: ya.
4: Yerde seken top hızlanıyor.
3: Evet vuracaksın abi yapıştır.
0: Aç oyun tekrar güzel güzel.
3: Ceza sahası dışından ilk şutumuzu çektik değil mi? Demin Arda içeriden evet bir tane denedi.
0: Evet.
4: Ver bir daha. Bak, ver bir
0: kalacağız
4: daha
0: bak böyle. Rakip yarı alanda kalmaya devam.
3: Hadi problem Yunus döndün yok kendi ekseni etrafında ya. Çıkar şu topu ayağından.
0: Dakikada 25'e geldi.
4: 4-4-2'ye döndüler şimdi. 4-4-2 karşıladılar. Stoperlere sahte bir baskı.
3: Bize acil penaltı
4: orta
3: lazım.
4: Orta alandan biri gelip topu alsın. Adet sesini diye bekliyorlar.
0: Doğru söylüyorsun.
3: Vallahi bak.
0: Kerem Aktürkoğlu falan ceza sahasında düşürülmesi
2: ama şey yap bari en azından son adam olarak penaltıyı al.
3: Kırmızı da falan olsun. Öyle tabii, bir şey tabii istiyorum. Yani
1: abi şöyle iki kırmızı bir penaltı müthiş olur ya.
0: Yaklaşalım Mert Müldür'e. Güzel. Sabırlı bir şekilde pas yapıyoruz şu anda.
3: Evet aynı sabır bizde yok ama kalmadı artık. Vallahi kalmadı. Geçen Avustralya maçında 90 dakika o sabrı tükettim. hala aynısını seyrediyoruz.
0: Abi su molasına kadar biraz daha sabır.
3: O ne suymuş arkadaş 30 oldu ya.
0: Arda Güler oyun henüz durmadı.
4: Arda. Abi artık vedalaş Arda. Topla vedalaşma süren var ya. 10 saniye sonra ha, bir topla ya bir vedalaş
3: tık, tık,
4: ya.
3: Tık tık, tık, tık çıkarın topu ya.
2: Su
0: verdi. Hadi bakalım su
1: verdi mi?
3: Su 3 dakika hadi beyler.
0: Fatih Yıldırım tek bir reklamım var hemen
1: bizim
0: gidip
1: de, bizim de bizim de efendim geliyoruz.
0: Tamamdır.
6: Alem efendim milli takıma başarılar diler.

0: kadar yetmez ah.
1: Evet, su molası bitti. Maça geri döndük. Lig Radyo bizi duyuyormuş.
2: Kazanmış durumdalar.
1: Evet.
2: Şu an 5 hava topu mücadelesini de almışlar. Ve an itibariyle şu an istatistik anlamda bazı istatistikler bizi önde gösterse de şu anki süreçte Paraguay daha pragmatik ve daha basit oynayan tarafta.
3: Peki ortak yayınımıza tekrar dönüş sağlayalım. Duyuyorlardır.
1: Yani yarım saattir sizi duyuyoruz arkadaşlar. Bizi niye açmıyorsunuz siz ya?
3: Bunun abi ben bir ara açtım. Ben bir ara açtım. Tarkan çalıyordu. Sonra Erke'yi dinleyeyim dedim.
1: Ha tabii, Erke'nin susmasını bekledim tabii. Erke'ciğim.
2: Tarkan yerine beni dinliyorsunuz işte. Öyle bir kaliteyim, düşün.
1: Evet. Haluk abi ne diyorsun? Erke'nin bu özgüvenine.
4: Vallahi gençtir. Gençler özgüvenli olmalı.
2: Abi yani işimizi yapıyoruz.
3: Korner kazandık yine. Korner kazandık yine. Tamam, güzel 5. kornerimiz
4: hadi,
3: oldu.
4: Hadi gol
2: Hakan atalım. Çalhanoğlu yine ön direk koşusu istedi. Merih Demiral geldi.
3: Güzel Merkeze yere indi bu sefer top.
2: Yine bir hava topu mücadelesini kaybettik. Abi, biraz Zlatan vari bir vuruş geldi. Şuna Kenan Yıldız'dan yani. Kaleci'de.
3: Evet. Çok abi, rahat kontrol edebilirdi.
4: Az önce farkında mısınız? Kerem hava topuna çıktı. Kafa evet. Vurdu topu.
3: Evet.
4: Ya bunları, ya bu bile yeterli aslında.
3: Bunları deneyeceğiz. Yapılacak bunlar ama sanki bir korner organizasyonuyla gol gelecekmiş gibi. 5. kornerimiz oldu. Onların henüz daha korneri
4: bak,
3: yok tabii.
4: Bak az evvel Erke dedi ki bütün hava toplarını almışlar dedi Paraguay. Abi biz nasıl şey yapacağız? Adamlar alıyor bütün şeyleri.
3: Mert faul çalınsın tekrar, güzel. Sert oynamaya devam ediyor su molasından sonra da Paraguay.
2: Bu arada Paraguay'ın topu geri kazanma hızı... Acayip bir noktaya gelmiş durumda ve şu an kaybedilen topu geri kazanma oranlarında da Paraguay bizden çok daha iyi. 17 geri kazanma topu var. Ha bunları pozisyona çeviremediler ama bu şu demek, topu kendi kalelerinden aslında uzak tutup bize kontrolsüz hücum ettirmeye yönlendiriyorlar.
1: Maç, yine kanat ortası. Maç yine sanki Paraguay'da oynanıyor değil mi? Olsaydı. Şeyde Paraguay yarı sahasında oynanıyor gibi maç daha çok.
3: Evet, orada evet, evet, evet, evet. Yani skorda da üstünü ele aldıktan sonra biz böyle oynamaya devam edeceğiz rakip yarı alanda. Yeter ki pas hatası yapmayalım. Yeter ki yaptığımız pas hatalarından sonra baskıyı doğru zamanda getirip topu hemen çalalım. Offside çalınmış duran topta da.
4: Ya sol tarafta bütün hücumlarımızın sol taraftan... Nereye gidiyor amca?
3: Ha. Gidiyor.
4: Sol taraftan gelmesi... Sen neye gülüyorsun ya? Amcaya mı gülüyorsun?
3: Amcaya güldüm.
4: Ya tam Emice ya.
3: Salvadorlu.
4: Aynen tam Emice ya.
2: Ya yani. Farkında mısınız? Milli takım oyunu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyor mu? Yani şu an Montella'nın tali tavrı da bende çok olumlu sinyaller uyandırmıyor. Şu an Montella'nın vücut dilinden de rahatsız.

0: Beklemiyordu çünkü birinci dakikada gol yemeyi beklemiyordu.
1: Abi futbol bu. Birinci dakikada yediğin gole de stratejin olacak.
0: Biraz yani izlemek lazım şu anda. Su molasından sonra olacak. İzlemek lazım. Bakalım ne taktikler vardı Montella. Bu su molası işimize yarayacak mı? Bir bizim işimize yarasın artık şu su molası.
2: Evet,
0: şimdi
2: geliyoruz. Geldik. Penaltı mı?
3: Hadi be. Kalk dedi.
0: İsmail evet. Yüksek. Gecikti orada topu ayağına.
3: Ya hakem bana komik geliyor ya. Konsantre olamıyorum ya.
0: Sen hakemi bir ciddiye alamadın ya.
3: Hakemi bir ciddiye alamadım ya. 23 insan gibi ya. Aa dur. Umut'un mikrofon kapalıymış. Ben de bu adamın sesi niye gelmiyor diyorum ya.
4: Hareket yapıyorum deminden beri.
3: Ben de niye konuşmuyor diyorum ya.
0: Abi maça daldım büyük ihtimalle.
3: Vallahi maça daldım.
4: Ben büyü yapıyordum o sırada. Vudu büyüsü yapıyordum.
3: Vurdu büyüsü ya.
4: Vurdu büyüsü.
0: Abi vursun gol olsun artık çıldıracağım.
4: Ya yemin ediyorum şurada beşimizdeki altımız hatta burada kalabalığız. Heyecan bunlar da yok ya sahada oynayanlarda.
1: Sizin stüdyo kaç kişi?
4: Biz şu an 4 kişiyiz.
0: Evet, 4
3: bu arada dinleyicilerimiz çok sinirli abi. WhatsApp'tan yazanları okuyorum. Acayip sinirler. Takım ruhu yok. Milli ruh yok diyorlar.
0: Bizim WhatsApp gruplarında da daha uyanmadan maçı açtım gol yemişiz çoktan diyorlar.
1: Abi yine dur anlaştık. Umut farkında mısın böyle şey gibi motoru boğulmuş dizel araba gibi şu an.
0: Şimdi Mert Müldür orada pas hatası yaptı bak. Of, olacak iş değil. Faul mü?
2: Faul.
4: Verdi. Faul verdi. Faul dokundu mu ki Mert adama ya orada?
0: Bizim bak, ilk faulümüz olabilir.
4: Bu adam da Nedved'e benziyor ya.
1: 6'ya 1.
0: Evet. Rakibe yaptığımız ilk faul.
4: İyi bir şey mi abi? Faul yapmadan oyun mu oynanır ya?
0: Aynen öyle. Onu kastetmeye çalışıyorum.
4: Evet zaten. Yani. Top Uğurcan harika yakaladın Uğurcan. Bravo. Bravo Uğurcan.
1: Şu an ciddiyetimi kaybettim hayata dair.
0: Ferdi getiriyor bu kez topu. Aldı, harika gördü Ferdi.
4: Of be. İçeri girdi top. Biraz köşeye doğru kenara doğru aksaydı Kenan'ın ayaklarında kalacaktı muhtemel.
1: Kenan'ın ayaklarında kalsın diye de atılmıştı ama
4: evet, olmadı.
1: Savunma pozisyonu iyi süzdü. Şimdi
4: kademesi iyi oldu savunmanın.
1: Bak Arda topa ne zaman temas etse arkadan bir darbe var ve şu an Arda'yı inanılmaz provoke ediyorlar ve Arda şu an topu ayağına her aldığında darbeyle karşılaştığı için kaleden her seferinde bir adım daha uzaklaşıyor.
0: Arda da o darbeyi almak istiyor farkında mısın?
1: Abi ama biz oyunu buralarda durdurduğumuzda kazandığımız duran topu
4: evet, abi,
1: doğru
4: çok
1: kullanamıyoruz ki. Yani evet. Fizik olarak yine duran topu hücumunda eksiyiz.
4: Abi zaten Türkler. Bu darbeyi alacaksın dışarıda bakıldığı zaman Türk milli takımına Arda Güler diye başlıyor. İlk 11'i sayan yabancı insanlar.
0: Hakan
4: dolayısıyla
0: Şahanoğlu.
4: Sırtın dönük sürekli topu aldığın için o darbeyi de alacaksın.
2: Pozisyonu anlatın.
0: Orta geldi ceza sahasının içine. Kafa vuruldu.
1: Gol direkt. İkinci pozisyon savunma. Mert Müldür içeri çevirdi.
4: İki direkt ya. Bir tane de değil. Üstten yandan. İki direğe birden çarptı.
1: Bak. Sağ iç kulvardan aman Hakan Çağlanoğlu'nun ön direğe doğru açtığı ortada Mert Müldür kafayı vurdu. Penaltı noktasının böyle bir adım ilerisinden yaptığı vuruş. Önce üst direk, sonra yan direk, sonrasında da savunma uzaklaştı.
3: Haluk abi bir titretir mi bu? Ne diyorsun? Bir kendine gelirler mi?
2: Bak ne dedim? Abi, bu pozisyonu anlatın. Bu gol mü dedim?
0: Kıl payı şimdi. İşte. İkincisini de artık çıkaracağız.
2: Tam çıkartacağız ya. Geliyor.
0: Hakemin gözünden de izlediklerinden dönen topu taç mı kullanacağız? Taç kullanacağız. Top yine bizde.
4: Tamam. Savunma odası sahanın içine girecek
1: de az kaldı. İtiraz ediyorlar ki taç atışı bizde olmasına rağmen taçı almaya çalıştılar.
0: Hadi biraz enerji ya. Hadi ya.
3: Hadi oğlum.
0: Şu direkten dönen
2: corner,
0: top.
2: Korner.
0: Çıktık mı kornere?
2: Çıkmadı ya.
0: Çıkmadı.
2: Taç.
4: Ve taç.
2: Yeter daha artık her şeye itiraz. Bu ne bu da?
4: Bunun için çıkmışlar abi muhtemelen.
1: İtirazdı.
4: Hadi. Nedir
0: abi?
4: Dön, kaleye dön Abdullah. İyice Uğurcan sen de geriye dön. Başka kimse varsa.
1: Abdullah Ercan 2002'deydi. Abdülkerim Bardakçı.
4: Ha, evet. Abdülkerim doğru.
0: Abdullah Ercan'a gitti senin aklın.
4: Abdullah
0: sol bek.
4: İşte Apo diyeceğim. Akıl da bırakmadılar insan. İnsan da akıl bırakmıyorlar.
2: Şimdi geliyor.
0: Abdülkerim Bardakçı yine gördü aldı. Kenan Yıldız'ı.
1: Kenan'ı iki kişi. Yalnız Almiron çok iyi savunma yardımı getiriyor. Yani
4: anında basıyorlar abi. Anında basıyorlar.
1: Almiron hiç
0: şimdi Kenan vurdu.
4: Çok kötü vurdu.
1: Bu arada pozisyon incelenir. Evet. Kenan'a arkadan şut anında müdahale
0: baskı,
1: var.
0: Baskı.
1: Hocam bak taca çıktığında bir inceleme görebiliriz.
4: Kenan yat tamam ya.
0: Çıksın toptaca.
3: Çıkmadı.
2: Gel.
0: Geniş alanda yakaladılar. Bize etkili geliyorlar.
1: Ensiko sakın vurdurma.
0: Uzaklaşsın şu topu. Oh.
4: Vurdu ama defansımızdan sekti. Aldık topu.
1: Hakan'la Arda. Ya Hakan Arda ikilisinden birinin oyundan çıkması lazım.
0: Oh. Uğurcan çıkardı, harika kurtarış Uğurcan.

0: de kulübesine gidiyor bence.
1: Gidiyor.
2: Niye?
1: Gel diyor, gel.
0: Sarı kart gösterecek.
3: Teknik direktör mü? Yok, oyuncuya. Yok. Çağırıyor, gel diyor, gel.
0: Yok yok, teknik ekipten birine yardımcı antrenördür. Evet. Muhtemelen.
1: Evet.
3: Pozisyon arkadaki... incelenmeyecek herhalde.
1: Bir dakika bakacağız.
3: Üzerine yattılar mı, ne yaptılar?
0: Hiç oralı olmadı. Baksana şurada neye itiraz ediliyor? Neye itiraz ettin abi?
3: Topun yuvarlak olduğuna itiraz edecekler, az kaldı.
0: Bak bizden daha çok agresifler. Böyle bu agresiflikte...
1: Yok
0: agresiflikle...
1: yok, inceleme olmadı.
3: Yok abi, hiçbir şey olmadı.
2: Kenan'ın pozisyonu tekrar da ekrana gelmedi.
3: Göremedik Kenan'ın... de. Kenan'ın vuruşu değil çünkü o.
2: Şuttan sonra mı, şuttan önce mi?
1: Ver sağa. Güzel.
0: Hadi.
1: Hadi geliyor
0: Yusak
1: be.
0: Günde top. Bence biz şu anda oyun üstünlüğünü ele aldık ya. Evet. İlla ki gol çıkaracağız.
1: Bak 38. Hadi.
2: Hakan'a bir daha. Hakan'a bir daha. Sola doğru.
3: Şöyle bir iki ciddi pozisyon daha yakalasak. Biraz Kalabalığa kırsak direnci de.
2: Oynama bir isteğimiz var ya.
0: Kenan Yıldız.
3: Çekti içeri. Kerem. Kerem aldı.
0: Kerem, Kerem artık kaybetme şu topları. Lütfen rica ediyorum Kerem Aktürkoğlu ya.
1: Ay.
2: Valla çaba göstermiyor ya. Kerem konusundaki ısrarını oyun değiştirmek için kullansa Montella bir şeyler değişecek. İsmail Yüksek Ensiko'dan alamadı. Şimdi merkezde 21 metrede. Hiçbir arkadan yok. Mert Müldür pozisyona yetişti. Şimdi Yunus Akgün'le bir kontra atak olabilir. Sağ bas kanattan Yunus, çıkıyoruz. Bas, Yunus Akgün
3: çek,
2: geldi.
3: Çek içeri.
2: İçeriye doğru döndü. Bırak, Yunus şimdi savunma Konar. Arkasına bir pas denedi.
1: Yok dedi ya.
2: Kerem Aktürkoğlu.
1: Bir şey yok dedi.
0: Bakalım izleyeceğiz pozisyonu tekrar. Kerem Aktürkoğlu yüzünü tutuyor.
1: Evet. Bekleyin. Bir dakika dedi. Dur dakika dedi.
3: Kerem'e bakacak galiba.
1: Dur. Dur. Bakayım.
3: Orada çelme bakalım. Yok muydu ya? Dirsek de mi geldi?
0: Hakem... Şu anda Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor. Biz de şöyle bir yayıncı kuruluştan pozisyonu tekrarını bir görebilsek yorumlayacağız.
1: Göreceğiz şimdi. Oo,
3: dirseği açmış.
1: Mi? Abi evet.
0: Dirseği açmış. Orada elini yüzüne de vurmuş böyle.
1: Bak bak bak. Oo.
3: Sol.
2: Ama ceza sahası dışında.
3: Bunu da vermez.
1: Dışında ama oynadı. Sarı veriyor. Şey var. Var karışıyor ya. Artık sarıya.
3: Verir mi bir şey? Ben sanki oynatır gibi geliyor ya.
0: Bana da biraz öyle yani geliyor biliyor
3: oynatacak
0: musun?
3: Oynatacak gibi geliyor.
0: Çok böyle yeterli müdahaleymiş gibi görmeyecek.
3: Görmeyecek evet.
0: Gibi bir durum var sanki. Sağ çaprazda Caceres'in şutunu Uğurcan Çakır çıkardı. Maçın yine tehlikeli pozisyonlarından bir tanesiydi.
3: Ya şu Kenan'ın pozisyonunu göremedik ya. Bu
1: 4 numara yaptı.
0: Oraya hiç dönmedi Umut.
3: Evet hiç dönmedi ya. Kaldı o pozisyon öyle. Gerçi normal bir pozisyon olarak değerlendirdi muhtemelen.
0: Muhtemelen.
3: Reji.
0: İtirazı var şu anda. Kerem Aktürkoğlu'nun beni pozisyonumu görmediniz diyor.
3: Oo.
0: Yani oo. Şu anda Paraguaylı taraftarlara da.
3: Seni seviyorum dedi.
0: Seni seviyorum dedi.
4: Yani dudak okuyoruz onu söyleyeyim.
3: Çok güzel ama çok okkalı yaptığı için sevgili.
0: Selam gönderdi.
3: Selam gönderdi. Tüm Paraguay halkına sevgiler, kalp yaptı.
2: Abi yalnız Paraguay savunması... Ya işi çirkefleştirdi ama kendi çıkarlarına da
3: girdi. Ferdi ile kademeye girdik.
2: Ya bizi de yıldırdılar, dövdüler, vurdular, indirdiler, çektiler.
3: Biz de yapalım abi. Biz de yapabiliriz.
1: İşte onu
2: abi
1: yapmak
2: çok
1: için...
2: cılızsın.
1: Evet, barış çok lazım. Cılızsın. Onun için barış lazım şu anda.
3: Yok yani.
2: Dövüşecek bak, oyuncuya ihtiyacım var ve
1: şu anda ya, Barış girecek abicim.
3: Abi onu da bilmiyorum ya. Geçen maçta da Barış'tan 45 dakikalık oyun sonrası bir tane dövüştüğü pozisyon hatırlamıyorum.
2: Abi kanatta oynadığın yerde.
1: Evet.
3: O da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey de Kenan dövüşüyor abi görüyorsun. Nasıl basıyorlar
2: tamam,
3: falan.
2: Tamam Kenan'a oyunu getirdiğin yerde merkezde sana alan bırakacak. İşte sırtında rakibi hani gerçekten sırtlayıp başka bir yere götürecek bir adama ihtiyacın var. Kerem Aktürkoğlu.
3: Şeyi nasıl çözeriz şu an? Mesela hani Arda Kerem tarafını çözebilme şeyin var. Elinde... bir şeyler yapabilirsin ama Yunus tarafında ne yapılabilir?
2: Yunus tarafında arkasına
3: neler yapılabilir? Saha içinde bir şey yapılabilir mi şu an? Değişiklik olmadan bir şey olabilir mi yani?
2: Benim Yunus'u Arda'nın yerine alırsın. Arda'yı oyundan çıkartırsın.
3: Evet.
2: Sağ kanada bir tane daha kanatçı ve kanatta çizgiye basarak oynayan oyuncu alırsın. Orayı hareketlendirirsin.
3: Kim var
2: Yunus
3: abi?
2: Yunus da Galatasaray'da Mertens sonrası dönemde bir gezici oynadı
3: evet,
2: ya.
3: Evet, evet, evet.
2: Gezici gibi dolaştırırsın. Biz bunu seninle ilk maçta da konuşmuştuk.
0: Valla benim düşüncem şu, Barış Alper'in en faydalı oynadığı kanat sağ kanat. Düz ayaklı olması gerekiyor Barış Alper'in ki o sol beki karşısındaki Alonso'yu sırtına alıp taşısın.
3: Ben diyorum yani, ya Barış sağ bek oynamalı abi milli takımda her zaman.
0: Mümkün olduğunca çizgiyi kullanmalı Barış. Onun o düz ayağıyla beraber çizgiye indiği toplarda ceza sahasında koşu atan oyuncuları görebiliriz. Hakan Çağlanoğlu olur,
2: abi
0: Arda Güler olur.
2: Biz ceza sahası dışından bu maçta hiç şut denemiyoruz. Bak şimdi...
3: Yok yok.
1: Avustralya'da
3: yapamadık

0: Abi boş alan da bulamadık.
1: Unuttuğunuz bir şey var. Barış'ı kanat diyorsunuz da abicim Kerem hiçbir şey yapmıyor ki şu anda.
0: İşte yani dedim ya hani Kerem Arda haricinde bir şeye çözüm. Hakan'a yani, ne yaparız diye.
1: Deniz'i eğer oraya koymayacaksan Barış'ı koymak zorundasın.
0: Ya eskiden yani, eskiden sahada oynayan bir santraforumuz vardı. Yedekte santraforumuz vardı. Evinde oynayan santraforumuz, tatilde olan santraforumuz vardı.
2: Evet evet, evet. Her yerde santrafor.
0: Yani altın jenerasyonumuzun santraforu yok.
2: Evet maalesef.
0: Yersen işte altın jenerasyon.
3: Ya biz çok şey gibiyiz ya, 2008'deki İngiltere gibi bireysel anlamda çok yetenekli, çok
0: evet,
3: kariyerli.
0: Evet, bak tek tek baktığın zaman değil mi?
3: Çok iyi takım yani, diyorsun ki bu takım Dünya Kupası'nda final görür ama bir araya geldiklerinde bu turnuva özelinde sıfır kimya ve yani şu an Montella da mesela senin turnuvaya getiren, seni
0: evet,
3: hani orada tutan, daha yaratıcı bir taktik ortaya koyan adamın çaba göstermediğini görüyorsun. Şu an Montella'nın çaba gösterdiğine inanmam ben. Ve bu konuda Montella'nın bir çabası var diyene de şu 45 aman, dakika itibariyle de itiraz ederim.
0: Evet, Montella'nın bir çabasını görmüyoruz. Yani şey yapmıyoruz sevgili Erki. Hani derler ya, ya bir şey yapıldığını görelim sahada, biz vallahi yenilginin 3 puanın derdinde olmayacağız. Atıyorum ya hiçbir şey, bir hani onu sağa çek, bunu sola al, defanstaki adamı santrafora koy.
2: Şimdi masa yaptılar. Kazandık, dengesiz yakaldık. Yunus at enter.
0: Yunus git eve ya.
2: Çok iyi pozisyonda aslında. Bu tarz bireysel hataları değerlendirmek lazım. Cömert olmamak lazım. Onlar sana cömert oluyor mu? Olmuyor.
1: Şimdi 44.
0: Ya sanki dakika, hayatında ilk defa bir kupa maçında sağa çık, elli ayağı dolaşmış gibi koşmuyor mu?
2: Evet.
1: Şey,
2: hayatlarında ilk defa Dünya Kupası.
0: Evet yani.
1: Avustralya maçının ilk 10 dakikası bizim futbolcular titredi resmen ya.
0: Evet doğru musun? doğru. Şimdi de çok farklı değiliz abi. Şuradan tamam, içeri kat ettiğimiz topla yani, o yapılacak iş miydi?
2: Çoyunu durdurdu.
1: İkinci yarıda kimler çıkmalı?
3: Kim Arda.
1: Yerine? Arda.
4: Arda abi, net Arda ya.
1: Kerem. Hakan.
0: Arda, Kerem, Yunus üçlüsünü ilk başta koyalım.
4: Geldiler
0: abi.
4: Geldiler bu arada.
0: Ondan sonrasına bakalım.
2: Ensiko aman aman.
3: Ensiko bir çalım.
2: Vurdurma.
3: Ferdi'yi sakın, geçti. Sakın. Sağ çapraz içeriye ortaladı. Merih Demiral ikinci pozisyon. Tekrar ceza sahasımıza dolduruldu. Savunma uzaklaştırdı. Arda yine yerde.
2: Faul aldı.
0: Adam abi, ayağında çok dolaştırdı. İlk pozisyonda ortaya geldiğinde bir ayak içi denemedi. İyi ki de denemedi.
2: Evet evet.
0: Çok
2: mi?
0: Sağa i̇lk, gitmeye ilk çalıştı sürekli. Evet ilk attığında adam sağ
1: gezdi dolaştı ya.
0: Çok doğru, sağa gezdi.
3: Şimdi soldan getirdi Kenan Yıldız. Yine iki kişi var karşısında. Ferdi Kadıoğlu savunma arkasına. Arda
2: abi yaklaşan
3: vur,
2: yok
3: mu? Hakan Çalanoğlu ceza sahası dışından bir vuruş savunma. Çok
0: güzel vuruştu ama patladı
3: bak,
0: savunmada.
3: Bak statta şu an.
2: Ya burada hiçbir şey yok bak bu sefer. Allah Allah.
1: Evet hiçbir şey yok da.
2: Çok abarttı ya.
0: Adamlar yani, her şeyden. Beyler sakin, 11 kişi kalmamız lazım.
2: Ortam
0: sakin.
2: Gerildi şu anda, sakin evet, sinirlerimize hakim olmak lazım. Başta Melih Demiral olmak üzere.
1: Kerem yalnızca kendini attırmaya çalışıyor, farkında mısınız? Kerem
0: gerek yok abi, bu agresyona gerek yok ya.
1: Hem oynamıyor hem de bütün her şeyin içinde bak.
0: Top oynayarak yıldırmamız lazım ya bu adamları. Ne evet, var burada, ne olmuş?
2: Sakin kalmak lazım. Hiçbir burada şey da hiçbir şey yok bu arada. Hakem faul çalıyor bir anda. Paraguaylı oyuncunun tepkisini faul görüyor da ondan sonra çalıyor.
1: Faul çalmadı aslında.
2: Yok durdurdu orada
3: oyunu
2: işte.
3: Oyunu durdurdu.
2: Bakalım top bizde 6 mi?
1: 6 dakika uzatma verildi bu arada.
0: Oh.
2: Yeah. 6 dakikalık bir uzatma süresi.
3: Çok kaotik, keyifsiz. çok kaotik.
1: Arkadaş Paraguaylı'dan öte Viking'e benziyor ama.
0: Ya aslında biz kaotik ortam severiz. Kendi yarattığımız ama kaotik ortamları. Başkası yarattığı zaman biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Onu yönetemiyoruz.
3: Biz kaos kendimiz yaratamadık ki daha.
0: Evet yaratamıyoruz. Biz kendimiz yaratsak biz seviyoruz aslında. Bizim futbol kaosa müsait bir futbol.
2: Evet.
0: Ama işte biz yapamıyoruz onu maalesef. Geçen maçta da yapamadık. Bu maçta da yapamıyoruz. Geçen maçta hadi diyorduk ya birine bir şey yapalım lazım diyorduk.
3: Akan evet, oyunda oyunu sakatlanan oyuncu için durdurdun.
0: Ne? Var gösteriyorlar. Ne için? Herkes var işareti yapıyor. Hakem
3: elle
0: de
3: oynamaya mı gidecekler?
2: Ya da orada
3: bir oğlum Hakan bir uzaklaşın. Hakem kararını versin.
0: Hangi pozisyon için? Etmeyin. Hangi pozisyon için? Faul abi, için mi?
2: Bir şey söyleyeceğim. Orada ikinci
3: Hakan'ın şutuyla alakalı olabilir.
0: Ha, o şutla alakalı. O ceza sahası dışındaydı değil mi ya çarpan
2: da,
0: adam?
2: Ya da kavga anında bir temas yok, mı oldu yok orada?
0: Çünkü bizimkiler Arda şeyi gösterdi. Ne? Varı gösteriyor.
1: Bak dudak okuyabiliyor musunuz?
2: Reji,
1: bak,
2: reji ekrana getirmiyor ki, getirse.
1: Bak
2: ekrana
1: ne diyor?
0: Dudak tamam okuyorum diyor. Da şey yapamam.
1: Bak şey dedi ama orada. Aha, penaltı gidiyor galiba.

0: O bana gidiyorum dedi. Bak gidiyor. Ben dudağı okudum.
1: Abi lütfen, bir gösterseler pozisyonu yorumlayacağız.
2: Evet yani Hakan'ın şutunu adamın evet, karşılaması ceza sahası içinde miydi? Bak şu an onu bile şey yapamadım.
0: Ceza bak hala bari gideyim.
3: Bizim ekip çok elle oynama itirazı yapıyor. Bench'ten evet, el gösterildi evet, zaten.
0: Red card. Ha, bak.
1: Yok benim dediğim bak işte şey herhalde orada bir temas mı oldu?
4: Neyi gösteriyorsun?
3: Almiron küfü. Ağzını kapamış. Ağzını kapayarak konmuş. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Ağzını kapamak tamam, yasak.
1: Yeni kural. Yeni kural evet, sevgili dinleyenler.
3: Yeni kural. Almiron atıldı.
2: Vermedi.
1: Vermedi.
0: Yok dedi.
1: Uyaracak mı sadece?
0: Bir dakika.
1: Geldi verdi. Paraguay 10 kişi. Paraguay 10 kişi. Ağzını kapatamazsın dedi. El Salvador'lu hakem.
2: Yeni kural mı değil mi?
3: Sana
2: yeni
3: bir
2: kural
3: şey söyleyeyim. Aldın şimdi mı? Kenan'ın maçı başlar çünkü sol kanattan yardımı getiren yardım en çok top kazandıran oyuncu.
1: Evet, evet çok yardım getiriyordu
0: bak,
1: Almiron.
0: Bak aha.
1: Bak hemen Mert Müldür orada bravo. Çok uyanık Mert Müldür.
2: Haluk abi ne Mert demiş Müldür olabilir peki?
5: Ya işte bak kuralları biliyor olmanın verdiği avantajlardan bir tanesi. Bu adamın hiçbir şey demesine bile gerek yok. Mert ne haber?
1: Haluk abi ne demiştir? Ne?
0: Söyleyeyim ben sana dedi ki Mert dedi canım dedi bak dedi.
2: Akşama işte okey 4 lazım dedi.
0: 4. lazım dedi oraya gidelim dedi. Bak bu maç dedi gerçekten ağlayacak, yordu bizi dedi.
1: Suratına bak Almiron'un evet, ağlamaklı bir suratla çıkıyor.
0: Aynen bu arada, ben de bir şey demedim diyor bak.
1: Paraguay'ın en kreatif oyuncularından bir tanesi Enzico ile birlikte.
3: Alışkanlık yüzünden oyundan atıldı. İlk defa alışkanlığın istedik, bize avantaj getirdiği yerdeyiz.
5: Beyler yani, kırmızıyı çağırdık farkında mısınız? Maçın çağırdık, başından beri. Çağırdık.
3: Hadi bir de golü çağırın. Gol İlk yarı bitmeden bir gol.
2: Penaltı.
1: Kenan'la buluştu top. Hadi bakalım.
3: Enzico'yu çekti. Burak Hakan.
0: Gol geliyor.
1: Gelecek. Bu maçı çevireceğiz.
3: Almiron'un boşalttığı alana Enzico'yu çektiler. 4-4-1 kalacaklar. O az önce Haluk abinin Viking dediği eleman önde tek başına muhtemelen kalacak. Abi şu an oyuna Deniz'i atarım. Şu an oyuna Barış'a atarım. Sırtı dönük oynayacak iki tane oyuncu atarım. Arda'dan Hakan'dan birini de alırım fazlalık olarak. Hatta Kerem Aktürkoğlu'na da şu dakikaya kadar verdiğin emeklere teşekkür. Bana emin sırtı edin, dönük oynayacak adam lazım derim.
1: Benim ilk yapacağım değişiklik Kerem i̇lk Aktürkoğlu maçta da bunu
5: dedik.
1: Olur.
5: İlk maçta da bunu evet, dedik ama maalesef istediklerimiz olmadı. 86
0: bak, dakika. Gol geliyor.
5: Hadi gelsin Haluk abi.
1: Yardım ya, ama Merih Demiral'a yardım.
3: Santrafora atabilirim
0: geliyor,
3: yani şu
0: geliyor,
3: an.
0: Geliyor. Ya oğlum biz gol istediğimiz zaman şarkı çalmıyor muyduk ya?
1: Evet Fatih Yıldırım çalacak birazdan.
0: Çalsana Fatih.
5: Ne şarkısı istiyorsun?
0: Ya bir şarkı çalıştı.
5: Herhangi bir totem için.
2: Abi şarkım hazır. Geçen hafta da hazırdı da. Play'e basamadın ya bir türlü. Hala hazır.
5: Şu gol
2: ya,
5: gelmedi.
0: Bak,
5: gelmedi.
1: Golle basacak. Golle beraber basacak.
0: Bak geliyor bak.
2: Ya, nereye?
5: Çok iyisin be oğlum.
3: Kazandık topu çok iyi, hızlı Hakan. Kazandık Kenan. İki kişi arasından çıktı. Çapraz'da verdi pasını Hakan. Şimdi Ferdi, sol kanatta Ferdi. Aldı. Tekrar Hakan'a. Arda. Hakan Çağlanoğlu'na bir kez daha oynadı.
2: Abi sok ayağını oraya ya.
3: Arda kafayı da içeri doldurdu. Dönen top. İsmail yüksek. Şimdi İsmail. Baktı kaleye. İsmail dışarı.
2: Of. Zaten bitti. Uzatma bitti.
0: Of. Olsun ikinci yarı. İlk yarı iki, ikinci yarı bir.
5: Abi şut lazım. Şut çekmemiz lazım. Bak kötü de çekmiyoruz hani. Öyle dağlara taşlara da gitmiyor. Yakın gidiyor.
2: Bu arada genel müdürümüz Sayın Sibel Hanım dinliyor çocuklar.
5: Sibel Hanım günaydın.
2: Bütün dinleyicilerimize size selam varmış.
1: Günaydınlar, selamlar.
5: Selam olsun.
2: Kendisine selam ederiz.
0: Aleyküm selam.
5: Haydi.
3: Hadi bir daha çok yerinde kazandık.
5: Faul verdi yoksa arkadan herhalde çekti evet, herhalde. Öyle gördü.
2: Eğer maçı alırsak her birinize 200 lira ateşlerim dedi kendisi.
0: Öyle mi?
5: Haluk abi sen hariç.
0: Niye oğlum? Ha, bana 500 doğru oğlum. Benim yaşım büyük. Bana 500 verecek.
5: Sibel Hanım'dan büyüksün senin vermen gerekiyor artık bu saatten sonra.
2: Haluk abi belli bir yaşı
5: belli bir yaşı üstü yok.
0: Oğlum bir şey diyeceğim. Bak siz hiç bayramda elimi öpmüyorsunuz. Muhammed gelmiyorsun. Her bayram elimi öpüp para alıyor.
5: Sen ama abi bayramda yayına geliyorsun abi. Biz bayramları tamam, birleştiriyoruz.
3: Bu arada sol kanattan geldi Paraguay ceza sahasına.
5: Bravo oğlum hep böyle orta. Güzel hep böyle
2: aferin,
5: orta.
2: Aferin.
5: Hep böyle orta.
2: Tamam. Evet maç ilk yarı bitiyor.
4: Bitti galiba.
3: Ya yıllarca karşında oturdum, bayram seyran demeden 5 kuruş para vermedim be.
2: Değil mi?
0: Elimi yok öptün
3: yani
0: mü?
3: Öpmüşümdür. İlla ki öpmüşümdür yani.
0: Tamam vereceğim.
6: Ya Haluk elini... abi veriyorsan ben de öpüyorum. Ben
0: tamam tamam.
2: Elini öptüm, kelini öptüm. Yok yani ben de görmedim.
3: Kelini mi öptün?
2: Tabii kafasından Haluk abi bilir. Hep gördüm
0: tamam,
2: de ilk başta.
0: Tamam ben merak etmeyin arkadaşlar. En kısa sürede her birinizin hesabını 500 erkeğe atlayalım.
2: İnsansın
1: ben
2: bravo.
1: Ben çok sesimi çıkarmadım. Demek ki çok para toplamışım Haluk.
0: Sen de aldın. Sen de sen de aldın doğru.
2: Hadi Yunus, şimdi, hadi Yunus, hadi. Patlat, patlat hadi. Bir şey yapın abi.
0: Bak, bak,
2: abi
0: bak, hadi abi,
6: bir gidelim ya, bir gidelim ya.
3: Bir şut.
2: 6 dakikalık süre, 7-8 dakikanın içine giriyoruz neredeyse.
3: Sonucumuz.
0: Evet, hadi, abi, hadi bir gol.
6: Abi bir gidelim, kurban olayım ya.
3: Çevirdi.
4: Bitti.
2: Hakem bitirir mi?
4: Yok, bitirir yok. Abi.
1: Yok yok, oyun durmuştu ya kırmızı kart pozisyonda, evet. Onları da oynatacak.
0: Evet.
3: Ver Arda hızlı. İsmail Yüksek aldı.
1: Şut geldi.
3: Ay,
2: uzak köşeye be. İsmail güzel
0: şimdi
2: İsmail.
0: Şimdi bitirir.
1: Bir şey söyleyeyim. Ben maçtan enerji alıyorum ya. Yok 2-1 alacağız bizim maçı.
0: 4-1 alacağız.
1: İnşallah.
0: Aha penaltı.
3: İsmail sana
2: ah
3: bir şey söyleyeyim.
2: Uzak köşeye.
3: Adama bir yarım dakika, yarım saniye geç başlasa faal olacak.
2: Darbeyi, darbeyi alıyordu vallahi.
1: Penaltıyı alacaktı doğru.
3: Yarım saniye
0: salise,
3: böyle.
0: Salise.
3: Yani böyle.
1: Gecikmiş.
2: Hadi aa, oğlum ya. Bak.
6: Şişir abi. Kerem
3: çok hızlı evet. Koşu verdi.
2: Ama görmedik.
3: Abi biz çok yavaş hareket ediyoruz ya. Ben bu yavaşlığa tahammül edemiyorum.
2: Hadi Yunus.
3: Şimdi
2: Mert'e.
3: Koşuyu
2: Mert'e
3: gösterdi Yunus. Hadi çocuklar sonucum. Yunus
2: Akgün bir
3: kez
2: daha aldı.
3: Hakan Çalhanoğlu.
2: Vur abi kaleye vur ya.
3: Cepheden arıyoruz. Şimdi Abdülkerim Bardakçı ceza sahası dışından vuruş savunma.
0: Abi niye vur deyip
2: vursun abi bitti maç bitti vursun ya.
1: Bir pozisyon daha olacak bence.
0: Baba solda Kenan bomboş niye vurdu işte?
2: Abi Kenan 52 dakikadır boş ya.
3: Ortaladı savunma. Bir pozisyon daha bir kez daha doldurduk. Kaldı. Bu da ilk yarının muhtemelen sonu.
2: Evet. Hakem unuttu ya ben sana değil.
0: Bence de unuttu.
3: Bu bizim işimize gelir. Hiç sıkıntı
4: hoca değil. Bitir hoca.
2: Arda şişirdi içeri doğru.
0: Güzel.
2: Geldi gir araya. Çok
3: İsmail,
2: güzel.
3: Merih Demiral geri de dönmemiş. Bir kanat ortasılı.
2: Hadi Hakan.
1: Gelir. Hadi Hakan. Şut gelir.
4: Yine savunma. Abi yok yırtamıyoruz ya.
2: Adamın beyni patladı.
4: Yırtamıyoruz
2: bak
4: ya.
1: Evet oyunu durdurdu adam, hemen hakem. Evet.
2: Kafaya top geldi diye.
1: Sert geldi çünkü.
2: Hakan bombayı göndermişti.
0: Burnu mu kırıldı? Kırılsın.
2: Ya. Yalan dolan ya. Bunların hayatı yalan ya. Sen iyi bilirsin.
4: Bilirim abi.
0: Yok bak burnunu tutuyor kafayla.
2: Of. Kafa da oynamış farkında mısın? Nasıl?
4: Kafa oynamış
2: titremiş
4: abi.
2: Titremiş kafa.
0: Vahim.
2: Bu arabaların önünde var ya köpekler kafalarını öyle giderken oynamış. Oynuyor.
1: Hocam Paraguay hoca teknik direktörü Sayın Alfaro neye itiraz ediyorsun?
2: Hoca çıkan ceketini leş gibi oldun ya.
4: Tam emekli matematik öğretmeni değil mi ya Allah aşkına ya.
1: Şimdi ceza sahasına indirdik topu. Mert Müldür oraya koşu site atmıştı.
3: Site yöneticileri vardır ya böyle.
4: Tam o ya tam o.
3: Gezerler.
4: Taç mı?
3: Kapıcıya zulüm olurlar apartman görevlisine.
2: Aman.
1: Hadi bir son pozisyon daha.
2: Arda top istediğiniz. Son dedikçe bitmedi ha maşallah var.
4: Yalnız 10 dakika oynattı ya neredeyse.
2: 10 dakika oynattı tek pozisyonumuz yok.
1: Allah Allah Yunus geçemedi. Bitir
4: bitti,
1: artık tamam.
4: Bitti.
0: Yok bitmedi.
1: Evet.
0: Bitmedi abi.
4: Verdi.
0: Ha, şimdi. Yok bakayım.
4: Vermedi. Verdi.
0: Yok daha
4: verdi.
0: Dur. Nerede? Bakayım.
4: Verdi abi.
0: Tam bitirdi. Işte.
1: Şimdi bitirdi.
0: Hadi o zaman araya gidelim.
4: Tabii bir ara aradan sonra buradayız.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bey.

0: Reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

0: Evet, milli takımımız sahaya geliyor. Ekranda Mert Müldür var, Hakan Çalhanoğlu var, Yunus'u gördük. Şimdi devre arasında bizim ekip içeride ağır, çok ağır dedikodular.
1: Herkesi
0: yani.
1: Sağda bulunan herkesi.
0: Delik deşik ettik şu an. Sevgili dinleyiciler. Aa bak, mesaj gelmiş, diyor ki tekmeye kafa atan Salih Özcan hırsı lazım bize diyor. Katılıyor musunuz hocam?
1: Katılıyorum sevgili Yıldırım. Biz tekmeye kafa atmayı bırakmışız milli takım. Sahada var ya, spor için koşan insanlar var.
0: Evet.
1: Vallahi bak, spor için koşuyoruz, öyle gözüküyor. Ya,
0: bir dinleyicimiz
1: yani
0: diyor ki bu kadar
1: yemek istemiyorum ama yani
0: bu kadar olmasın. bu kadar insanın mutluluğu diyor, sabah sabah kalktılar diyor. Uykusuzluğuna değsin diyor. Yapılan şarkılara değsin yazmış.
1: İnşallah değer. Şimdi 45 evet, dakika boyunca başlıyor. En az 45 dakika boyunca 10 kişilik bir rakip karşısında oynayacağız. İlk yarının sonlarına doğru rakip 10 kişi kalmıştı. O yaklaşık bir 15 dakika falan 10 kişi oynadılar. Çok üretken olamadık o dakikalarda, da çok üretken olamadık.
0: 10 kişiye de yenemezsek artık yani zaten evet, çekilelim abi.
1: Şey gibi olacak, bu Erken'in dediği gibi 10 kişi kalacaklar, daha da kapanacaklar. Zaten 11-11 zor açıyoruz diye savunmayı. Bakalım şimdi neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Futbolcularımız sağda. Barış Alper Yılmaz'ı görüyorum şu anda oyunda.
2: Fotomuzu açmamış onu.
0: Evet, ben şimdi açtım fotoğrafı.
2: Açtım.
0: Şu anda açtım. Alper, duyuyor musun?
1: Barış Alper, evet, Alper oyuna.
0: Hadi bakalım.
2: Oyuncu değişikliklerini anons ettik.
3: Balbuena'yı mı alacaklar? Balbuena'yı mı alacaklar? Bir değişiklik gelecek.
1: Onlar da geliyor. 25 ile 16 değişikliği var.
2: Bobadilla oyuna giriyor. Darmian Bobadilla galiba.
3: Evet.
2: Ve 8 numara bir oyuncu değişikliği daha mı var? İki oyuncu
3: ben
2: değişikliği
3: mi yapıyorlar? 5 numarayı hazırlanırken gördüm, vazgeçtiler.
2: Diego Gomez kenarda zaten. O zaten oyunda.
1: Pita çıktı.
2: Evet. En ileri uçtaki elemanlarını çıkardılar erke.
1: E tamam yazdılar. İşte yani artık onlar da 10 kişi oynayacak.
3: Orta sahayı kalabalıklaştırdılar.
4: Evet. Devre arası bir kavga vardı. Barış o yüzden girdi zaten.
2: Evet.
4: Yani, evet. Yani.
0: Evet. Haluk abi, şakalarını seviyorum.
4: Ben de seni seviyorum.
2: Nokta atışı oldu Ali.
1: Kim çıktı beyler, ben şey yapamadım orayı.
2: Kerem
1: ya.
2: Aktürkoğlu çıktı.
1: Kerem mi
2: yanlış
1: çıktı?
2: Görmediysek. Evet,
1: Barış'ı
2: Kerem
1: mı ileri?
2: Çıktı.
1: İleri Barış'ı mı atıyoruz?
4: En uçta Barış var.
2: En ileri uçta Barış Alper var. Ya zaten
1: bu mu ya? Bak ya, Kerem Aktürkoğlu'na kaç top geldi de mesela Kerem değerlendiremedi.
2: Ya tabii ondan öyle ama fiziksel olarak başladı. Orada yetersiz kaldığını gördük Kerem Aktürkoğlu'nun.
1: Tamam işte oralara getirmemiz lazım topu. Derdim evet. Bu. Okey yani o topu oralara gelmesi lazım.
2: Şimdi biraz daha orada fiziksel olarak bir cebelleşmesi lazım Barış Alper Yılmaz'ın.
1: Evet, o yüzden bence
4: kandıracak. Kenan'a ve Yunus'a alan açması
1: evet,
4: lazım.
1: Evet, işte o

0: Onu yapacak. İnşallah onu yapacak. Beklediğimiz evet, o.
1: İkinci yarıda başladı şu anda. Hadi bakalım ilk yarıdaki o baskılı oyunun devam etmesini bekliyoruz. Nitekim artık gol çıkarmayı bekliyoruz milli takımdan.
0: Erken bir gol, erken bir gol.
1: Erken bir gol evet. 55'e kadar bak Umut Bezgin 55'e kadar gol çıkarsa.
0: Gelmesi lazım.
1: Şimdi derinlemesine
2: güzeldi, bas. Güzeldi, güzeldi.
1: Korner çıkaralım.
3: Ha, geldi al.
1: Evet.
3: Geldi. Aa, geliyor. Az kaldı.
1: Biraz daha ceza sahası içinde çoğalmak lazım.
3: Taç bizim.
0: Mert.
1: Oyun tekrar başladı. Yani rakip yaralığına yığılarak başladık oyuna.
0: Evet beklenen zaten.
1: İyi oldu.
0: Rakip de bekleyecek.
1: Bu kilidi açmak için Umut Bezgin topu hızlı dolaştırmak lazım. Şu anda da onu yapma derdinde. Şut geldi.
2: Güzel bir şut geldi ama güzel bir şut geldi.
0: Uzaklardan denedi şansını.
2: Evet.
1: Farkında mısınız? Stoperlerimiz sürekli şut deniyorlar ilk maçtan beri. Abdülkerim'in direkte patlayan şutu.
3: Bugün de Abdülkerim denedi.
1: Bugün de denedi.
3: Denedi.
1: Melih de deniyor. Bunlar denenecek.
3: Kalecileri düştü.
1: Bak şimdi.
0: Aç bizde.
1: Evet oyuncu değişikliğini sen nasıl yorumluyorsun Erket Ömer?
4: Abi en çok isteyen bendim bunu biliyorsun.
1: Evet ki. Barış Alper en çok isteyen sen. Hatta direkt Barış Alper Kerem dedin. Ben biraz daha sağ kanada atılması gerektiği düşüncesindeyim ben Barış Alper'in ama en ileri uçta da o faydayı getirecektir.
4: Bir cümle daha kurayım. Tabii. Ben şu an oyunu bir kişi eksik oynayan rakibe karşı Hakan Çalhanoğlu'nu alabilecek kudreti olduğunu düşünmüyorum Montella'nın ama Orkun Kökçü'yü alırım. Çünkü senin dediğin o hızlı oyunu döndürecek, o hızlı oyunda alana arkadan regista desteğini verecek Orkun Kökçü seni burada daha rahatlatır.
0: Yapmaz mı Hakan? Dediğin şeyi yapmaz mı Montella?
4: Hakan'ı Hakan
1: İsmail harika gördü bu arada. Korner çıkardık.
0: Çok büyük bir güç de. Şöyle düşün. Belki de yapamazsan son maçın olacak. Montella ya açısından
4: şöyle,
0: söylüyorum.
4: Senin gibi düşünüyor olsaydı Montella.
0: Evet, düşünemiyor herhalde.
4: Hani benim bu son maçım olabilir. Ben Dünya Kupası'na veda etme ihtimalini taşıyorum. Düşüncesi olsa iki değişiklikle girerdi devre arasında.
0: Evet aynen öyle.
1: Arda topun başında. Ön direk organizasyonu geldi. Paraguay savunması hala, tekrar karşıladı.
4: Hala şunu düşünüyor olabilir. Biz buradan bir puanla çıkarsak Amerika bize son maçta rotasyonunu gelir. Biz rotasyonunu Amerika'yı yeneriz. Yani.
1: Arda merkezde.
0: Hakan aldı. Hadi Hakan solda Kenan. Aldı,
1: güzel. Çıkaralım Kenan hadi. Kenan şut yaralar.
3: Peki herkes sence Arda'yı çıkartıp Orkun'u alır mı?
1: Abi Arda abi çıkacaksa an, Can Uzun'un girmesi lazım.
4: Abi şu an çok net bir şey söyleyeyim. CV ağır basıyor. Montella'nın zihnindeki oyuna Arda'nın da Hakan'ın da CV'si ağır basıyor. Artı Hakan'ın konfor alanını oyunda arttırmak için zaten yapmış olduğunu taktik değişiklikte. İlk maçı kaybettin, ikinci maçta da bak hala Hakan konfor alanından çıkmadı.
1: Ben hem CV'sinin hem de biraz Montella duygusallığının da ağır bastığı düşüncesindeyim.
4: Işte.
1: Yani şöyle, yani Hakan Çalhanoğlu'nun takım içi liderliğine, kaptanlığına güveniyor. Yani bir şekilde o oyunu çekip çevirir diye düşünüyor. Ama fiziksel olarak ne kadar yeterli Hakan? Bu soru işareti bende tamamen.
4: İş şeye geldi biraz. Haluk abi daha iyi hatırlar. Nuri Şahin'in oyun mu, Nuri Şahin'siz oyun mu? Şu an milli takımımızın orta alanında 3 tane Avrupa'nın çok ileri düzey oyuncusu var. Ama 3 aynı anda sana etkili futbolu veremiyor. O yüzden hani bazen yıldızlarla değil askerlerle savaşı kazanırsın. Şu an asker sayın eksik. Yani şu an milli takımın çok fazla generali var. Biraz askere ihtiyacım var oyunda. O asker sayısında.
3: O asker kim peki?
1: Şimdi o askerlerden bir tanesi girdi işte Barış Alper.
4: Diğeri Orkun Kökçü işte.
3: İşte.
4: Orkun'u asker yaparsın. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu olmasa da hani hazırlık maçındaki görüntüsü çok iyi sinyaller vermese de şu an bu oyunda sana Harry Kane, gelişmemiş Harry Kane servisleri yapacak bir Deniz Gül'ü atabilirsin mesela. Yine Can Uzun'u zaten Sarper söyledi. Can konusunda bir böyle hani kafalarda çözülemeyen bir şey var milli takım staffında.
1: Şimdi bunu maç sonu basın toplantısında, Avustralya maç sonu basın toplantısında Montella şöyle aktardı bize. Arda Güler de bir şeyler medet umduğum için dedi bir bakıma aslında. Arda Güler'i çıkaramadığım için Can Uzun'a da oyun içerisinde yer bulamadım diye kastetti bu.
2: Evet, Barış Alper aldı.
1: Şimdi sağ kanatta ikisi de sarı abi. Mert Müldür. İkisinin de saçları
2: evet,
1: sarı
2: doğru,
1: olduğu için
2: pardon.
1: Ufak bir karışıklık
2: doğru.
1: Yaşadık.
3: Şimdi
1: normal.
3: En sola Ferdi'ye geldi top.
2: Neyse en azından iki dakika yanlış anlatmadım.
4: İki dakika. Abi, senin editörlerin yanındaki partnerlerin seni çok seviyor ve senin hata yapmaman için seni
5: uyardılar. Bu arada bir soru gelmiş, diyor ki yaptığımız her ortayı, her duran topu rakip karşılıyor, bir gariplik yok mu demiş.
0: Yani yok, alıştık biz. Yaklaşık 90 artı 50 140 dakikadır, 130 dakikadır.
1: Ekstra bir duran top organizasyonumuz yok o zaman, daha farklı.
4: Şimdi
1: bir duran
4: Yunus
1: top aksiyonumuz.
4: Merkezde Hakan'ı gördü. Hakan arka direğe doğru kes.
5: Ya Allah abi, ya gerçekten mi ya?
4: Wesley Sneijder zamanında üstü kapalı bir şekilde şunu söylemişti. Galatasaray'da oynadığı dönemde. Hedefteki isim de o dönem Selçuk İnan'dı.
0: Evet.
4: Galatasaray'da bazı oyuncular topu iki kere dürtmeden ayağından çıkarmıyor diye. Milli takımda şu an Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu topu iki kere dürtmeden ayağından bir türlü çıkarmıyor.
0: O da geç
4: yani
0: ayağına işte.
4: Pas geldi, kontrolü yaptın. Abi hızlı karar ver. Futbol artık hızlı oynanan bir oyun. Sen ne kadar çabuk karar verirsen o kadar çabuk rakibine karşılık gösterirsin. O kadar çabuk rakibini kontrolsüz yakalarsın. Hazırlıksız yakalarsın. Biz inanılmaz bekleyerek oynuyoruz.
1: Ki bunu da en iyi bilenlerden bir tanesi Hakan Çalhanoğlu, yurt dışı CV'siyle beraber. Ama şu anda bu etkiyi göremiyoruz kendisinden. Taç atışı kullanacak.
3: Bak şimdi adamlar bir duran topla tehlike
1: yok,
3: taç
1: atışı değilmiş, çok özür dilerim.
3: Duran, duran top bir tehlike bak.
1: Aman diyelim, aman diyelim.
3: Bak.
1: Karşılayalım şu topu. İsmail Yüksek karşıladı. Uzaklaştır Ferdi. Güzel.
4: Orada mesela bir kendine pozisyon var. Yaratabilen, hızlı karar verme mekanizması olan nabız 140'a çıktığında bu oyunu, temposunu bedenen kaldırabilen, mesela canı oynatırım. Abi adam Bundesliga oyuncusu ve şu an kapalı savunmalara karşı hem sırtı dönük hem rakibine yüzünü dönerek çalım atıp kendine pozisyon hazırlayacak oyuncu. Rakip zaten bir kişi eksik kalmış. Senin iki tane playmaker'a ihtiyacın yok. Yani hem Hakan'la hem Arda'ya şu an ihtiyacın yok. Final pası organize edemiyorsun zaten. Hani tek dokunuşlu final pası organize edemediğin yerde kendine pozisyon hazırlayabilecek, boş alana evet, topla koşu yapabilecek oyuncuya
1: ihtiyacın
4: var.
1: Şimdi Kenan geçti. Ceza sahası için ortaladı. Yine Paraguay savunması karşıladı.
4: Ya şu an Paraguay biliyor. Bu az önce saydığım şeyi sadece
1: yardım
4: Kenan'la
1: getirelim, yardım Abdülkerim'e.
0: Güzel. Taca attı direkt. Hiç riske girmedi.
1: Evet yani, çünkü orada Ensiko biliyordu Abdülkerim'in top sektirdiği anda hata yapabileceğini. Hemen baskıyı getirdi. Sana katılırım Erkut Ümer. Yani şöyle, kapalı savunmalara karşı kreatif oyuncu sayını da arttırman lazım. Şu oyunda madem Kenan Yıldız sol kanatta topla buluşacak, ona yakın oynayabilecek yine yaratıcılığı yüksek oyuncu ihtiyacımız var. Can Uzun mesela oyuna girdiğinde de Kenan Yıldız'a biraz yakın konumlanmalı ki pozisyonlar üretebilelim.
4: Tersten 4-4-2 oynarsın şu an. Rakibi açamıyorsun değil mi? Tersten 4-4-2 oynayacak oyuncu kaliten ya da oyuncu yeterliliğin var. Hani biz seninle kendi programımızda şey konuşuyoruz ya, oyuncuların hı-hı, oyun becerilerindeki alt parantezler diye. Şu an hı-hı, alt parantezlere ihtiyacım var. Ne alt oldu? Parantezdeki
5: ne oldu abi şu an, ne oldu mesela?
3: Var. Barış diyor ki ya ben ne yaptım diye. Hey diyor, ne yaptım diyor ya.
1: Bir de ne sağlık görevlisi mi çağırdı? Yok. Ya
0: Barış'tan abi, istediklerimiz bunlardı. Barış bunu yapıyor fakat hakem izin vermedi işte.
3: Bakayım. Bakalım.
5: Nedir? Ne yaptı mesela? Şu
0: arkadan
5: an
0: ittirmiş.
1: Sağ ayağına toktu
3: yok,
1: diye
3: yok,
1: mi
3: yok
1: yani?
3: Yok ya.
1: Hiç
3: yok.
1: Bir temas olmasın
4: elle,
1: yani.
4: Elle sırttan itme ya. Koyduktan sonra hakem direkt vermiş. Yani alttaki diğer temasa bakmamış.
0: Evet, direkt elle sırttan itme.
3: Buna veriyor.
1: Bak, arada pozisyonlara duygusal bakacağız tabii.
3: Hayır,
1: ne yapalım?
3: Başından beri bu pozisyonlara verdi yalnızca.
1: Hakem bu arada iyi maç yönetiyor arkadaşlar.
0: Hakem on numara.
4: Vücudun rakip oyuncunun vücuduna iki kolla, iki elle temas ettiğin anda çalıyor.
3: Evet.
0: Bize değişik geldi abi hakem, çünkü uzatmaları doğru düzgün oynattı ya. Biz de biliyorsun 8 dakika VAR'a gidiyoruz, 3 dakika uzatma veriyoruz Türkiye'de.
1: Sorma, VAR'da da fazla kalmadı, farkında mısın?
0: Adam hemen adam her pozisyonu artı 6 dakikaya ekledi. Kaybedilen her anı.
1: Kenan. Aç oyunu. Hakan bu dakika
5: Arda'ya geldiğine göre
0: Hakan. Hadi Hakan.
4: Hakan vur ya.
3: Yapma. Yok, hayır vurmasın. Vurma abi. Niye?
1: Şimdi
3: abi
1: sen vur.
4: Hayır. Merih vurmasın
1: tamam,
4: abi.
1: Tamam tamam. Faul çıkaralım. Allah Allah, çalmadı. Ve hızlı bir kontratak şansı yakaladı. Abi, i̇yi geri koşalım. İyi geri koşalım.
0: Hakan adamı tut. Hakan adamı al. Adamı al.
4: Ensiko ile birebir kaldı. Bu iş canımızı yakar.
1: Güzel. Oo. Güzel. Bravo.
5: Bravo. Çok rahat aldı.
4: Of, derin nefes aldı.
0: Bravo.
4: Of.
0: Bravo Apo. İyi müdahale.
3: Tık. Hiç zaten şey yapmadı. Zorlanmadı bile bak.
0: Evet, yani o top zaten geçmiş olsa ya
4: Merih
0: penaltı.
4: Demiral olsa kaleye doğru
0: ya penaltı ya gol.
4: Avustralya maçındaki pozisyon.
1: Hiçbir şey yok. Yani. Hiçbir şey yok. Devam hocam. Aynen. Devam. Devam.
5: Devam.
1: Hiçbir
5: devam,
1: şey yok.
5: Devam. Devam.
0: Yat yat yat.
1: Direkt topa.
0: Yat kalkma.
1: İsmail'le geliyoruz. Ferdi aldı. Şimdi yine Kenan'ı gördük. Hadi Kenan, bu sefer bire bir desin. Hadi Kenan.
4: Ferdi'ye iyi pas. Bir
1: tekrar
4: daha
1: Kenan'a. Ah.
0: Geçmedi be.
3: Taç.
0: Geçmedi.
4: Hocam hadi değişiklik. İki tane değişiklik lazım. Can Uzun al oyuna.
1: Kenarda ısınan oyunculara bakıyorum şöyle. Can, ekranın sol cana köşesinde benzedi. Canım var can. Evet. Can var.
0: Gördüğümüz gibi ilk yani o ikinci yarı başlayalı 10 dakika ben, oldu. Derdimiz santrafor değişikliği
4: Yunus
0: değilmiş.
4: Alabilirsin şu an tamam Yunus evet. Olmuyor.
0: Derdimiz atarsın santrafor değil abi.
1: Barışı. Yunus ikinci yarı hiç yok bu arada. Top ayağına temas etti mi? Yok. Hiç görmedim.
4: Abi yapacağın bak değişiklik yapmadan bile. Ferdi'yi Kenan'ın alanına al.
1: Gol Kenan'ı geliyor, gol geliyor.
4: Daha yaklaştı.
1: Ay, ay,
0: önünden geçti ya. İsmail'in önünden geçti
3: bak,
0: top.
3: Bu oyunu Orkun çözer ha. Yani ya bak, ne Can ne Deniz hiçbir şey doğru, değil Orkun çözer.
1: Doğru. Biraz abi, Erken'in tamamen, de dediği gibi yani
3: tamamen Orkun
1: lazım.
3: Çözer abi.
4: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi. Çok basit. Abdülkerim'i öne çıkartacaksın. Ferdi'yi en uçta Kenan'ın alanına koyacaksın. Kenan'ı şu an Barış'ın yanına çekeceksin.
3: Güzel.
4: Bekten hücumu dörtleyeceksin ya da beşleyeceksin.
0: Artık arkayı boşaltmak arkadan, gerekiyor yani.
4: Arkadan Apokerim'i bekin alanından orta sahalaştıracaksın. Orkun geriden alacak öne verecek. Oyun süpürülmesi gerektiğinde de Orkun'u ilk karşılayıcı olacak.
0: Ya da sürpriz
4: Orkun
0: bir şut gelebilir.
4: Orkun ilk karşıladığında da şut çekebiliyor.
0: Evet.
5: Evet. Bu arada bayağı bir dinleyicimiz geçen mayının yayının podcast'ini yüklemediniz. Mayın aslında doğru geçenki evet, karşılaşma mayındı yani.
0: Değildi, mayındı. Patladık.
5: Podcast'ini yüklemediniz. Abi, bunu yüklersiniz güzel inşallah
3: geliyoruz,
5: demişler.
3: Güzel geliyoruz.
5: Yüklenecek inşallah
3: güzel,
5: arkadaşlar.
3: Güzel. Hadi.
4: Ferdi vur
1: açacağız,
4: be.
1: Açacağız. Su kapalı savunmayı açacağız. Dön, dön. Ah,
0: abi nasıl vuruş o ya?
1: Çalhanoğlu.
0: Hakan sana Sarp yakışmadı ya.
4: Pozisyonda Sarper gördün mü? Verdi ben mi? Sanki bir ince offside var gibi.
1: Şimdi tekrar ekrana gelecek. Ferdi Kadıoğlu savunmanın arkasını nefis gördü. Yok offside yokmuş aslında. Tam zamanda çıkmış da konumlandıramamış. Orada Caceres de ayağını uzatmış ya.
0: Evet.
1: Nasıl dokunacağım nasıl vuracağım demiş. Bak. Tabii. Bak. Şurada dokunamamış.
4: Ah be.
1: Neyse. Türk taraftarlar ekrana geliyor. Sonunda gelebildi Türk taraftarlar ekrana.
5: Karşı tarafı da çok göstermedi ya.
0: Yok ya evet. Tribünlerle çok işi yok.
1: Abi ben bu aralar duygusal bakmaya başladım evet. Maça. İdare et beni Fatih Yıldırım.
0: Sağda bir şey göremez bari tribünleri seyretsek birazcık.
5: Geçen yayında tribünleri geziyordu, tarıyordu inceden.
0: Evet bir iki görmüştük. Evet. Arıyordu yani. O da bir aranıyordu kameraman da.
1: Bugün yok öyle bir şey.
0: Bugün yok hiç.
3: Aa geçen maçta benim yeğen televizyondaydı ya.
5: Hay Allah be abi.
0: Nasıl yani?
1: Ekrana geldi.
3: Ha ekrana geldi.
0: Amerika'da mı?
3: Kanada'da.
0: Kanada'da oynandı. Doğru. Vancouver'da.
1: Vancouver'da oynanan maç.
3: Evet.
1: Nasılmış atmosfer?
0: Konuşalım. Can giriyor galiba. İyiymiş. Değil mi? Can güzel. Girecek galiba.
1: Can mı girecek?
0: Hadi
1: göremedim
0: can suyumuz
1: ben.
0: Olsun ya. Ben şimdi herhalde sen göremezsin ama onu herkes göremez. Bakmakla görmek arasında fark var. Bak yaz. 60'ta can oyunda yaz.
1: 60'ta.
0: Tabii yaz abi.
3: Dakika 59 bakalım bir dakika içinde girecek mi?
1: Güzel orta gelsin Meri. Şut geldi Meri. Dakika 58 dönen top.
0: Yani top aldık.
1: Ah!
4: Çıkamadı. Abi, ne oluyor çok ya? Çok güzel işte olmadı.
0: Aldı kaleci
4: İsmail
0: geri aldı.
4: İsmail orada çok güzel çok perdeleme güzel yaptı. Topun bizde kalmasını sağladı.
3: Aha kaleci
1: hemen
5: yat. Soğut.
0: Yatsın abi. Başladı. Yatsın. Hakem nasıl olsa ekliyor abi. Hiç o konuda şeyim yok. Yine Merih'in şutu.
4: Yalnız seken topu oynamaya başladı.
0: O abi arada defanstan seken top kaleciyi kontrplede bırakmış ama yine de ayaklarına denk geldi top.
1: Biraz
0: arkasından.
1: Daha sert çarpsa savunmanın kafasına Umut Bezgin.
4: Bu arada hiçbir şey yok pozisyonda. Kaleci gerçekten rollenmeni sevsinler senin ya.
5: Hiç yok.
0: Yok hiçbir şey yok. Yunus da ayağını çekmiş zaten dokunmamış bile.
4: Evet. Can Deniz giriyor. Can.
0: Dakika 60 dedim arkadaşlar.
4: Allah razı olsun. İsmail ama değil ama bak. İsmail değil. Bak bu değişiklik tamamen Hakan Çağlanoğlu'nun, bunu böyle söyleyeceğim, Hakan Çağlanoğlu'nun CV'sinden ya, korkmak. İsmail oyunu süpürecek adamı çıkardı.
0: İsmail olmadı.
4: İsmail değil abi çıkacak adam.
1: Şimdi biraz
4: Arda
1: daha
4: Arda ve Hakan'ın şu an kariyerinden korktu Montella.
1: Şöyle bir şey yaptı muhtemelen.
3: Peki nasıl konumlandıracak şimdi?
1: 4-1-4-1 mi yaptı yoksa 4-4-2 mi?
4: Tersten 4-4-2'ye döndü. Deniz'in yanına Can'ı çekecek. Solda Kenan'ı yalnızlaştırmaya çalışacak. Barış sağda kalacak. İleri geri Barış'la Mert'i switchleterek yardım savunması getirecek eksik kaldığında.
1: Erke hücumda daha net görürüz ama sanki şöyle savunmada 4-2-4'e
4: döndün şu an Serper.
0: Değil mi? 4-2-4 gibi oldu.
3: 4-2-4.
4: Orta sahayı tamamen Hakan ve Arda'ya bıraktı.
0: Gerisi
1: bu arada Paraguay etkili geliyor. Aman ne yapıyoruz ya?
4: Abi Ensiko'nun normal şartlarda leblebi gibi attığı gol futbol tanrıları tarafından engellendi. Teşekkürler.
0: Adam yürüyerek 4 kişiyi geçti ya.
4: Çünkü başka bir evrende goldü.
0: Yürüyerek 4 kişiyi geçti adam.
4: İşte sana İsmail çıkmaz dememin sebebi de buydu.
1: Evet, burada yani rakibin geçiş oyunlarına nasıl çözüm üreteceğiz,
3: o
1: önemli.
3: Çok dikkat etmemiz lazım ki.
4: Al Arda'yı oyundan.
3: O geçişi vermeyeceğiz.
1: Geçiş fırsatı vermeyeceksin.
4: Arda'yı oyundan Orkun'u at. En azından mücadele gücünü artar.
1: Barış.
3: Bir şey diyeceğim yalnızca Erke. Şu anda o orta sahada Orkun ve Hakan.
4: Ensiko abi, Orkun'la Hakan'ın arasına her girdiğinde, topla buluştuğunda senin savunmanı aşar.
3: Oh. Ya aşar tabii işte
4: aşar.
3: Yani.
4: Aşar. O yüzden stres, o yeteneği stres de var ki az önceki pozisyonda gördün. Ya katalizör olarak bir tanesini tutacaksın. Bir tanesini tutacaksın.
0: Barış geçti. Sağda geçti Barış.
5: Hadi Barış.
1: Ceza sahasına güzel orta geldi. Abi Barış'ın sağ abi kanat oynaması lazım. Bak sağ kanatta ilk pozisyonda hemen.
0: Ah be orada be. Çıkarttı Barış'a güzel, tekrar güzel. Barış'ta top. Sağ kanattan bindiriyoruz Barış. Kes içeri oğlum.
3: Ver Arda ya, ver Arda. Heh.
4: Hakan biraz öne doğru konumlanacaksın.
0: Arda aldı. Arda.
1: Tamam.
0: Kenan.
5: Çok güzel gördü.
0: Kenan solda.
5: Kenan. Çok güzel gördü.
1: Geliyor, geliyor arkadaşlar. Geliyor. Kenan. Orta geldi.
0: Ah be Deniz'im be.
1: Çok iyi toptu.
0: Ya tam senlik ya. Bunun için girdin oyuna ya. Bunun için varsın. Vur şu kafayı ya.
1: Biraz daha köşeye be.
3: Ya biraz daha değil. Bir az tık hızlı ya.
0: Ya çok kötü vurdu ya.
3: Bak.
4: Abi rakipten çok güzel kurtulmuş bir de ya.
1: Devam ediyoruz. Yine atak sırası, biz de geliyoruz. Şimdi at önüne.
4: Şimdi
1: geliyor.
4: Kenan Yıldız. Sol çapraz ayak.
0: Oğlum bu orada
4: ya. Ya orada ses sadece bana mı geri dönüyor?
5: Kenan. Sana dönüyor, bize dönmüyor.
3: Bana da dönüyor.
0: Sizin o tarafta var ya.
5: Hayır, sizde dönüyor.
0: Evet.
5: Teknik müdürümüzü yönlendiriyorum çocuklar. Bir 50 lira ateşleyin.
0: 50 lira. Bir şey adam başı.
4: 50 lira mı?
0: Adam başı.
5: Adam başı
1: 50. Bir dakika içinde iki net pozisyon.
3: Tam geliyor, oh, geliyor.
0: Ya, var ya bak bu Kenan bu vuruşu yani 10 kere bu pozisyonu yakalasa 8'inde gol atar, ikisini de dışarı çıkardı. O ikisinden birine denk geldik şu anda. Hani deminki pozisyon vardı ya. Erke hani istemiyor dedin futbol tanrıları, adamın gol atmasını, hep attığı gollerden bir tanesiydi diye.
4: Aynısının
0: tam diğer evet taraftan Kenan yakaladı işte. Biraz hareketlenme yaşadı.
5: Ne oldu şimdi mesela?
4: Sercan Ayaz ciddiyeti gördüm şu an. Az önce bir bakışla
0: ayağının bir şey oldu.
5: Bu arada bir şey oldu. Bize olmasın.
4: Daha geliyor. Montella sarı kart gördü itirazdan.
3: Ama
0: adam kendini yere attı diye Montella delirdi tabii.
3: Erke şeyi gördün mü? Can'ın o topu hiç vermemesini. Bak. Bir şey oldu mu? Bakayım.
0: Adama mı basıyor Can? Ne oluyor ki? Ne bu?
5: Hiçbir şey yok abi.
3: Hiçbir şey yok. Evet.
4: O haklıymış Montella bu arada evet itirazında.
3: Hiçbir şey yok.
0: Ver kart sarıyı.
5: Kart.
0: Ah be, çekti elini cebinden.
3: Çık dışarıya diyor.
0: Elini dışarı cebinden çekti.
3: Çek. Terbiyesiz dedi ya. One minute mi diyor?
0: He, one minute tabii, one minute.
3: One minute.
5: Ne oldu, ses gitti.
0: Bir gitti geldi. Heh. Bir şey oldu.
5: Gelmedi, gitti.
0: Gitti mi? Ha, Selahattin orada şimdi şeye bakıyor olabilir.
3: Evet.
5: Evet. Geri geldi ses şu anda.
0: Barış'la tekrar sağ işte, geçti
3: al,
0: Barış.
3: Al, gol,
0: harikası
3: al,
0: geliyor. Açtı, açtı.
3: Korner.
1: Korner.
0: İkinci dokunuşta ayağından açtı. Rakip araya girdi. Korner oldu.
3: Hala diyor. Ver su içeyim dedi orada.
0: Hadi beyler, kullanan adam girmeden 9 kişiler. Kaç kişi kalmaları gerekiyor ki gol atmamız için?
5: 7.
0: Teşekkürler.
1: Hızlı kullandık.
5: Bak abi.
1: Böyle zorlama yapmıyor.
4: Arda.
5: Bak abi.
0: Ya yanında Barış var abi. Girsene ver kaça ya. Ver al ya. Al ver, bir şeyler yap ya. Niye çalım abi?
5: Adamlar 9 kişi şu an ya.
3: Kendini hayalet Casper zannediyor ya.
0: Aynen öyle vallahi, içinden geçecek adamın sanki.
4: Bir çok kere zor geçmişliği var bu sene ama yaptı.
0: Ol tabii, illaki olacak. İllaki.
4: Yani denendi, başarılı olundu, o yüzden onu zorluyor ama artık oyunda onun faydası yok şu an. Başka bir şey oynanıyor. 65,
0: adamlar 65. O yumuşaklıkta bir rakip değil ki.
4: Ya La Liga futbolu oynansa Arda'nın az önceki hareketi çok mantıklıydı.
5: 15
4: ama
5: dakika var bu arada ya.
0: Neye?
5: İlk yer, yani işte, uzatmalar eksik.
4: Hadi.
0: Yok ya,
4: hadi
0: daha 25 var, 15 değil ya.
5: Pardon, özür dilerim.
1: Birazdan su molası gelecek.
5: Dakika 65.
0: Gelmesin ya su molası falan. Aman.
4: Can var ya, o kadar klas bir çalım attı ki az önce.
0: Tak arkadaşlar, tak sağdan sola ya, çekiş nasıl hızlı.
3: 68'e kadar gol geliyor. Hadi.
0: Hadi bakalım, verdin totemi.
3: Hadi totem. Hadi.
1: Abdülkerim Bardakçı. Diğer kanada açalım oyunu.
0: Ah be ya, aklım.
5: Ne yapıyorsun?
3: Vurma
5: ya
3: abi. Vurma. Niye vuruyor?
1: Merih bir kere denedi ya şimdi.
0: Güzel geldi. Baktı, oturuyor ayağına top. Değişiklik geliyor Paraguay'da. Baskımız ama artınca onlar da yeni önlemi almaya çalışıyorlar tabii haliyle.
1: Sürekli artık yere atmaya başlayacaklar tabii.
0: Bu 8 numara demin sağda işte şey evet, sakatlanan. Bu şey Can'ın hareketinde muhtemelen ters bir şey yaptı. Adele madele attı bu adamın.
3: Yok yok ya.
0: Emekliye emekliye ayırdı Can bunu. Ben sana söyleyeyim.
1: Oyuncu değişikliği galiba Gomez'le olacak şimdi sakatlanan isimle. Bakalım kalktı ama. Bakalım. Oyundan çıkacak mı kendisi?
0: Değiştir diyor, değiştir. Gel.
1: Kenarda bekleyen 2 numaralı isim Gustavo Velasquez. Oyuna dahil
3: abi
1: olacak.
3: Ben kolları sıvıyorum artık hadi.
1: Geliyor geliyor.
5: Abi 15 dakika kaldı dedin aklım gitti demiş. Sevgili İncer bilerek.
0: Gole 15 dakika kaldı.
5: Bilerek yaptım onu bilerek bir toplanın kendinize girin diye.
0: Ya gole
4: Fatih Yıldırım sona yer çekici.
0: Abi böyle bir şey yok ya. Şu ana kadar maçın 1-1 olması 2-1'e yüklenmemiz gerekiyordu. Daha 66. Rakibin 10 kişi olduğunu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Arada unutuyoruz galiba onu.
5: Evet, bazen 9'a evet, falan düşüyorlar onu da hatırlatalım.
0: Onu da hatırlatalım. Rakip yani eksik oynuyor bize karşı.
1: Ama
4: biz sen de çok fazla değilmişsin gibi.
0: Evet yani aynen öyle. Biz de tamamlıyoruz. Biz de zaten 10'duk ya eşitlendik.
3: Ha, bir korner daha.
1: Korner güzel.
0: Verdi yok, mi?
1: Vermedi. Vermedi.
4: Verdi abi verdi. Korneri kazandık.
3: Verdi. Korneri verdi.
1: Yok hayır verdi. Vermedim diyor.
0: He vermedim diyor.
1: Vermedim diyor.
0: Ne oluyor ya? Ben bir hareket yapmadım diyor. Gidin.
4: Yan hakem yani gösterdi yalnız.
1: Hakem diyor ki El Salvador'lu hakem. Ben sadece hakemi kaleciye uyarmaya gittim. Siz evet, korner sandınız diyor evet, şu anda.
0: Herkes bir anda içeri koştu. Nasıl ama?
3: Bak bir daha bak yapma. Yine... Bak bir dahakine veririm diyor. 3 korner bir penaltı diyor bak.
0: Az kaldı bir dahaki Dünya Kupası'nda onu da yapacaklar.
3: Evet. 3 korner bir penaltı. Tamam dedi. Hop atıyor bakayım. Oh. Ha top bizde olacak bak.
0: Hadi abi. Hadi abi. Hadi beyler.
3: Bizde.
4: Umut hocam yeni bir Aman Bey'e savunma arkasına.
0: Gir Barış indir Barış bravo. Alırsın. Bravo Barış. Faul verdi.
4: Boğuşmasına izin vermedi. Evet.
0: Çekti omuzdan çekti çünkü adamı.
4: Sumolası.
5: Ya bütün umudum gitti benim ya.
1: Evet, sumolası
5: bütün
1: geldi.
5: Bütün umudum gitti ya halbuki, gerçekten ya.
4: Halbuki karşında oturuyor.
0: Beyler 2,5-3 dakika.
1: Şöyle söyleyeyim.
5: Yani bütün umudum gitti abi.
1: Avustralya maçında benim sumolası bize yaramamıştı evet, hatırlarsınız.
3: Benim hala umudum var.
5: Vallahi bize, benim
0: bize,
5: yok.
0: Bize su, ayran, bir şey değişik bir şey lazım bize.
3: Ya su dediniz de arkadaşlar su yok mu ya burada ya?
5: Var.
3: Var mı?
5: Oğlum masalara bakın ama bak böyle olmuyor.
3: Ama evet
0: ya. Haluk abim susuz kaldı ya.
6: Yani Haluk abi arayı açmış galiba. Hemen önünde bir su olması lazım koliyle.
3: Yok abi nerede?
0: Yok, aldılar mı yani?
5: Çocuklar masaları bir gezin.
3: Arkadaşlar yani bu nasıl bir şeydir ya?
0: Büyüklerimize saygı gösterelim. Lütfen.
3: Yani, dedeniz yaşındayım. Lütfen.
0: Hadi beyler. Of.
1: Evet biz su molasına yani, gittik sevgili dinleyenler.
3: Biz de
1: bu su molasında oyunu toparlayacak olursak evet Can ve Deniz oyuna girdiler. Ama şu an itibariyle hala kapalı savunmayı aşma noktasında sıkıntı çekiyoruz. Ben biraz daha Haluk abi şöyle bir yorum yapayım. Can Uzun'un Kenan Yıldız'a yakın konumlanması gerektiğini doğru, düşünüyorum. Doğru. Yani orada yani ikili pozisyonlardan bir alverlerden bence pozisyon çıkarabiliriz. Bu da bizim işimize olmuyor yarayabilir.
5: Olmuyor, bizim olmuyor. İki kırmızıya daha ihtiyacımız var abi. İki kırmızı daha alırsak.
1: Olmuyor. İki kırmızı abi. Bizim işimizi
3: i̇ki
1: görür mü?
3: Kırmızı bir penaltı
5: mı? İki kırmızı abi.
3: Bir
5: abi
3: de işte, penaltı.
0: Yani başaramıyoruz ya. Hani Can dedik, Deniz dedik, Barış dedik. Hepsi girdi gene yani.
3: Ya yalnızca bir şey diyeceğim arkadaşlar.
0: Olmuyor bir yerde olmuyor.
3: Biz velev ki bu adamları yendik.
0: Evet.
3: Hani, yani abi Amerika'yı biz bu oyunla... Amerika'nın oyunu falan Amerika bizi haşet eder.
1: Onu
3: yani,
1: da cuma günü düşünürüz artık.
0: Evet yani. Ya onunla maç günü maç geldiği anda artık ona göre bir teknik taktik dizilişle bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Oradan en azından bir beraberlikle ayrılma ihtimalimiz doğabilirdi ama şu koşullarda hiçbir anlamı yok gibi duruyor.
1: Şimdi dinleyenlere şöyle anons edelim. Bize de gelen mesajlar var. Bu maçta yenilirsek kaybederse Türkiye ne oluyor diye. Biraz sıkıntılı bir durum oluyor tabii. Paraguay 3 yapıyor. Evet. Avustralya 3. Amerika zaten çıktı. 6.
3: Evet.
1: Turnuvaya veda ediyoruz.
0: Bitti.
1: Yani, öyle bir durum var.
5: Bir maçta sesi gelmiyor bana ya.
4: Son bölümünde beraberlik bozulması.
5: Erkek geldi. Erkek'in mikrofonu kapalıydı herhalde.
4: Gönderen Montella görüyorum şu an.
1: Değil mi?
0: Ne yapıyorsun? 80'de duyamadım.
4: Samet Akaydın oyuna girer. Doldur boşaltın. Dibini sıyırırız gibi bir durum var. Şu
0: Eren
3: Elmalı girdi.
0: İnanılmaz girdi. Bir taktiksel değişiklik sevgili dinleyenler.
1: Şimdi muhtemelen şunu düşünüyor. Eren Solak ya Ferdi Kadıoğlu sağ ayaklıydı, ters oynuyordu sol bekte. Muhtemelen solak bir sol bek oyuncusuyla ceza sahasına
0: tamam.
1: Ortalarım niye, ben
4: ya
1: diyor.
4: Ferdi'de şu an eğer kondisyon düşmesi veya sakatlık yoksa Mert mi Ferdi mi?
0: Merdi bence. Merdi. İkisi birden Merdi. Dur
3: Mert yani en azından
1: evet.
3: Yani Mert'in
0: bakalım her şeyi deniyoruz. Oyuncu değişikliği anlamında her şeyi deniyoruz.

0: yaptı.
1: İnce bir bele yok. Dokunuş var ya. Bak alttan yok. Baktık. Bele var dokunuş abi. Var gördün mü?
2: Dokunma var abi.
3: Ortaya yatma evet, dediğimiz. Bu şey... Orada da oyunculuk güzel geldi Paraguaylı oyuncudan.
0: Evet.
3: İnce faul. Oscar'lık bir atlayış.
0: Evet. İnce faul Oscar'lık atlayışla birleşince.
4: Aa bu nasıl bir saçtır ya?
0: Bir an önce.
1: Oh, saçı var adamın yapıyor. Kıskanmayalım Haluk Bey.
4: Yani arkadaşlar.
1: Bizde yok diye kıskanmayalım.
4: Yani evet. Sende de yoktu.
1: Bende yani? De yok ya. Var evet. Gibi yani seyrek.
4: Seyrek evet. Ama bayağı bir fazlayız yalnızca.
0: Paraguay. Serbest vuruşu kullanıyor. Dikkat edelim. Arka direğe doğru bir orta geldi.
1: Ortaya çıkardılar. Araya Hakan girdi. Şimdi çıkacağız mı?
0: Evet. Evet.
1: Aldı. Ah be. Arda'ya çıkartamadı.
2: Yok abi.
1: Can Arda'ya çıkartamadı.
2: Yok abi.
3: Tekrar kazandık.
0: Harika
3: bir elmalı. Şimdi bir aksiyonu. Sağ taraftaki evet. Boşluğu gördük. Şimdi bindir Mert arkasından. Bindirmeyi yaptı Barış Alper. Barış sağ çaprazdan ah Barış. Niye vurdun gereksizdi Barış Alper ya. Diye sorarlar.
1: Bu gereksizdi Barış. Bu gereksizdi. Zaten yakalamışız adamları.
3: Ne gereği vardı?
1: Kontrolsüz yakaladık.
3: Vallahi şu tribünde gösterilen amca gibiyim.
1: Evet yani neden? Neden Barış?
3: Neden?
0: Ya sağ kanattan.
1: Bak tepeden bindirmeyi... tepe açıdan görelim şimdi Barış'ın
0: abi,
1: pozisyonunu.
0: Bindirmeyi iyi getirdi bakar mısın? Bak, at önünü ceza sahasına ortalasın Deniz Gül'e o da. Olacak iş değil ya.
3: Oh. Karar verme mekanizmamız o kadar kötü çalışıyor ki şu
0: panik
3: an.
0: Başladı şu anda bizimkilerde. Şu anda artık
1: maçın sonlarına doğru evet başladı, yani evet. Artık bitti. Çünkü her şey bitiyor.
4: Dakikada 73. 73. dakikadayız.
1: Yıllar sonra özlemle, hevesle
2: geldiğimiz turnuvada
1: gol atamadan.
2: Yani her şeyi bir kenara bırak. Veda etmek. Ülkenin imajı ni yerle bir ediyorlar şu anda yani.
1: Veda
0: bir goller şey değişecek. Bir goller şey değişecek. Yani. Hadi evet. Bakalım.
1: Adamlar 10 kişi.
3: 20 şut, bir kaleci kurtarışı.
1: Evet.
3: 2 tane ciddi gol pozisyonu girişimimiz var.
1: Sadece değil mi?
0: Bunlardan
1: tane
0: daha iyi değil
1: mi? 1,5 falan herhalde.
2: Abi en azından bir kırmızı kart daha ya. Bir tane.
0: Barış
2: ya.
0: Sol ayakla ortaladı ama abi, Barış'ın sol ayağı çok zayıf.
3: Eksiltirsek eksiltelim. Rakip daha da kuvvetleniyor geride. Daha kalabalık duruyor.
4: Bence bizim değişimize gelmiyor o işte.
0: Son hamle Orkun Kökçü, Hakan Çağlan oldu değişikliği evet. Olmalı. Hücumda yapabileceğin bütün hamleleri yaptın şu anda tamam.
1: Hakan son defa çıkacak bir daha da milli takıma giremiyor.
0: Abdülkerim Bardak çıkarıyor. Oh, devam edecek hatamız. Barış Alper ortalığı ayaklaşıyla.
2: Burada ama nereye?
1: Ah bir şans golü olacaktı böyle bir şut orta karışımı.
3: Hakan ne takarı. Yapıyorsun ya? Hakan ne aldı. Yapıyorsun ya?
1: Aman aldı aman aldı. Rakip mi kaptırdı Hakan mı aldı artık? Oh.
3: Abi şu maçta Hakan'dan ve Arda'dan gerçekten
4: yıldın değil mi?
3: Yıldım, hakikaten yıldım. Ya herkes bir şey yapmaya çalışıyor, bir çaba var. Ya Apokerim kötü başladı, gol yedirdi ama bak bir şey yapıyor. Meri bir şey yapıyor. Abi hiçbir şey yapmıyor Arda ile Hakan.
0: Kilidi açmaya çalışıyoruz.
1: Ya içeride Deniz'imiz var, bir ortamız geldi şu ana kadar.
3: Deniz girdiğinden Barış. Beri ikinci ortayı denedik o da rakip.
1: O da olmuyor yani. Abi tek orta yaptık. İlk
2: kaçıncı
1: ortada zaten
2: kafasına geldi.
3: Kerem
0: 10. falan.
3: Bizim 9. kornerimiz oldu.
2: Abi ne kadar çok korner kullandık
3: bak,
2: ya.
3: Can oyuna girdiğinden beri sadece bir tane kanat ortası isabetimiz
1: evet,
3: var.
1: Evet sadece
4: abi,
1: tek.
4: Dur. Bekle hadi bak bakalım. bekle.
0: Arda.
4: Bak çok güzel.
0: Güzel bir orta be. Ah.
2: Boş.
1: Korner mi?
2: Boş ya.
0: Korner.
1: Hadi. Defanstan seken top kornere gidiyor. Hadi ters taraftan.
3: İkiniz başka bir işe yaramadınız bugün.
4: Aa Mert'e. Bak Mert'te tam gol atacak tip var.
1: Yine adama çarpmış. Evet. Bak demin Mert'in ilk yarıdaki kafa şutu vardı ya iki direkten dönen. Orada da yine rakibe çarpmıştı. Şimdi de aynısı oldu.
4: Bak. Sanki Mert atacak gibi.
1: Bak. Arda Güler.
0: Arda topun başında. Güzel orta gelecek. Hadi be. İnanıyorum. Arda ortaladı.
2: Oh hiçbir şey olmaz.
0: Şut of. Geldi yine savunma Allah'ım.
3: Abi çok, yani çok güzel kafa. Gerçekten mıknatıs gibi ceza sahası dışından her top onlarda kaldı.
1: Değildi abi yani bir tane bacak arasından geçmedi. Onların şutu bizim nasıl geçti? Bizim geçmedi abi. Top herhalde bizi sevemedi.
3: Baskı geldi geri oyna hızlı geri oyna.
1: Sevemedi top bizi bugün.
0: Aç oyunu tersi aç hadi. Geliyoruz yine yükleniyoruz dakikalar 76.
4: Abi diyorum ya Orkun lazım şu anda ya.
3: Hadi oyna Eren'e.
1: Bak devam. Hocayı seç.
3: O da olur. Barış'la yer değiştirdi şimdi
0: at,
3: Kenan.
0: At önüne Eren... hadi Kenan.
3: Çevirdi.
0: Bir korner daha.
2: Ya şu kornerden bir tane atalım artık ya.
3: Abi kısa kullan ya. Kısa pasla kullan hemen.
1: Yok yani dedik ya ilk yarı hatırlasana. Geliyor. Biz artık kornerleri de kısa kullanmamız gerekiyor diye. Çünkü hiçbir tanesine vuramadık ya.
0: Hadi Melih ya da Abdülkerim'den.

0: bir tanesini vurması lazım artık.
1: Valla Samet girip duran toptan gol atmadığı müddetçe bu maç dönmez.
2: Bize el var. El kontrol. Deniz'in eline çarptı.
3: Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ya. Oyunun kurtarıcısı Samet olacak bak.
2: Değil mi? Girecek orayı karıştıracak.
3: Duran topta. Aa, buna yalnız bir şey söyleyeyim
2: kapalı
3: mi?
2: Kapalı değil mi abi?
3: Vücuttaymış el.
2: Kapalı. Biz ilk maç Avustralya maçında böyle bir pozisyonda penaltı beklediğimiz pozisyon vardı hatırlarsanız. Rakibin kol vücuda dayalı diye es geçmiştik.
3: İsteyerek vurmamış biliyor musun?
2: Dedim ya şans golü olacaktı. Böyle orta karışık bir şey oldu çünkü.
0: Tabii ceza sahasına
3: ortaya. Destek ayağı kayınca.
0: Devam tamam. Bak kalkmıyor orada Paraguaylı oyuncu. Faulü de yapan kendisi. Sağ
2: kalkar
0: kanattan geliyoruz şimdi.
2: Kalkmaz tabii. Adam niye kalksın?
3: Arda'cığım.
4: Ben de olsam.
0: Gel
4: ben
0: tekrar Kenan'a oyna. Abi. Kenan'a. Evet. Can Uzun'la kilidi açmaya çalışıyoruz.
2: Kenan da
0: top. Kenan buluştu topla. Aldı bile bir de. Hadi Kenan.
5: Hiçbir şey olmayacak.
2: Can.
5: Yok abi yok. Ruh yok ya. Vallahi ruh yok ya. Yok
2: Kenan.
0: Dakikalar 78. Abdülkerim. Yine ortaladı bu sefer. Kafa vurursun. Aman be.
2: Güzel Mert Müldür'ün kafası yine.
0: Mert Müldür artık bu dakikalarda oraları karıştırıyor. Sürekli ceza sahası içine koşular atıyor.
4: Harbi şimdi Samet giriyormuş oyuna.
0: Yok bir hamle olacak. Ya Samet olur ya Orkun Kökçü olur. Bir hamle olması gerekiyor artık.
4: Abi Hakan Orkun.
0: Son oyuncu değişikliği hakkımız çünkü. Artık burada.
3: Madanya'yı mı alacak?
0: Yani... Olay nereye dönüyor biliyor musunuz? Bir
3: Mayıdana,
0: puanı
3: pardon.
0: Bir puan.
6: Ya bu arada bir teşekkür edelim arkadaşlar. Lütfen, yani lütfen. WhatsApp önümde açık benim. Dinleyicilerimiz neredeyse her pozisyona bir şey yazıyorlar.
2: Onlar da bize yazıyorlar.
6: Yani binlerce dinleyicimiz dinliyor. Var olsunlar. Onlara biz canlı bir alkışlayabilir miyiz?
2: Teşekkür ederiz hepsine. Vallahi
6: hakikaten sağ olsunlar. Gözüm ekranda benim.
2: Maçı
6: WhatsApp'tan
2: radyoda takip eden radyo sevdalısı herkese
6: evet,
2: selam
6: hepsine
2: olsun.
6: Hepsine çok teşekkür ederiz. Bir de zaman farkı var internetten dinleyenler için. Ona rağmen
4: ya,
6: dinliyorlar.
4: Ne oluyor ya?
0: Faul çaldı Abdülkerim.
3: Faul vermezsin.
2: Paraguay yine ayakta.
4: Abi
0: ne kadar baskı altına aldı bizi Paraguay yedek kulübesi ya.
4: Bir de bak şimdi bak.
2: Bakalım.
3: Oyuncu
2: ne bu?
4: Abi hiçbir şey yok ya.
2: Ne bu abi? Yandan direkt rakibe hiçbir şekilde.
0: Bak. Müdahale yok ki.
4: Yok.
2: Yok burada ne var?
4: Bir de
2: hani tehlikeli giriş de değil. Ya. Tehlikeli bana giriş çok... de değil. Evet, paralel geçiyorsun.
4: Hayır Abdülkerim'in omuzuna vurmuş bir de.
3: Ya hocam Umut hocam sen bu işleri bilirsin. Bunun literatürdeki adı ne?
2: Üçkağıtçık sahtekarlık.
0: Bak kaleci işte de yattı.
4: Kaleci de yattı evet.
2: Yatın abi yatın.
0: Neyse uzatma dakikaları Umut Bezgin'in dediği gibi.
2: Hakem oynatıyor.
0: Hakeme
2: abi.
0: Güveniyorum ben. Evet,
2: hakem
0: evet.
2: Oynatıyor. Biz uzatma dakikalarında bir de stresimiz de artar ya.
4: Hadi,
2: bak kalk diyor.
6: Kalk diyor.
4: Kalk diyor. Kalk.
0: 8-9 dakika verilecek.
2: Net yani, verecek.
7: Kaleciye versinler ya kırmızı kartı.
2: Taç. Bu ne yaptı?
0: Burada işte vurdum sonra Adele çekti.
2: Bir de ayağının üstünü tutuyor.
6: Hakem adaletli mi diyorsunuz yani?
2: Ben hakemi beğeniyorum ya.
0: Barış.
2: Beğendim yani.
0: Şimdi yine hızlı çıkma çabası içerisindeyiz.
2: Arda aferin doldur.
0: Hızlı Eren hızlı.
3: Abi bize rakip olan takımların hepsi futbol literatürüne bir şey eklediler ya.
2: Yeni bir şey öğrendik onlardan.
3: Abi gerçekten yani şu an mesela 10 kişi turnuvada nasıl savunma yapılır dersini Paraguay'dan alırsın abi. İnanılır gibi değil ya.
0: Biz Kenan'ı harika gördük. Yemedik.
4: Bir dakika çok iyi.
0: Kenan.
2: Ama Kenan bugün Kenan sahana bir kere...
3: Abi Hakan bir kere gelişine vur ya.
0: Yerden gönderdik be.
6: Ah artık be.
2: Ah be abi pozisyonlarımızı Merih yakalıyor, Mert Müldür yakalıyor ya.
3: Abi.
2: Ya inanılmaz ya.
6: 10 dakika kaldı ya. 10 dakika kaldı.
3: Pası veren
6: at
3: Mert.
6: Ya. Ona
3: pası
6: at
3: veren
6: ya.
3: Mert.
2: Evet abi kadar. Yani.
3: Fıkra bu kadar. Pası veren Mert, bitiren Merih.
6: Ona at artık ya.
2: Ya da Merih veriyor, Mert bitiriyor. Merih şut çekiyor, Mert kafa atıyor.
3: Ve senin Arda Güler'in, Hakan Çağlanoğlu'nun, Deniz Gül'ün, Kenan Yıldız'ın saymayı unuttum.
2: Can Uzun'un.
3: Can Uzun'un. Beşi de lejyoner oyuncun.
2: Evet.
3: Ve iyi Avrupa'nın iyi hücumcuları.
2: Ve iyi lejyonerler yani.
3: Aynen öyle, iyi lejyonerler. Abi çok komik. Fıkra.
2: Of.
6: Çok meydan güzel bir gruba düşmüşüz gerçekten. Kaymak, bal kaymak gruba düştük diyorlardı ya.
2: Ya bize Haiti lazımdı. Biz şov yapacaktı. Getirin oradan Haiti'yi Montella hocama.
0: Öyle bir şey yok işte yani. Şunu unutuyoruz. Burası Dünya Kupası organizasyonu ve her takım canını dinletiyor.
3: This is World Cup.
0: Yani.
6: Bak dinleyicilerimiz bilir.

0: dinleyicimiz bundan bir iki ay önce Montella ile olmaz bu iş agacım demişti.
1: Evet diyorlardı işte, yani vardı, gene
0: vardı. Biz de demiştik ki ne alakası var
1: bizi
0: ya.
1: Bizi buraya getiren Montella, ona güveneceğiz, sonuna kadar arkasında duracağız dedik. İlk maçı gördük, ikinci maçta bir şeyler bekledik fakat ikinci maçta da beklediğimiz
2: Can vur puan... be Can. Hadi be,
3: at işte ya.
1: Direkt dibi ya, bugünkü son vuruşlarımız da çok kötü beyler, farkında mısınız? Bize yakışmayan vuruşlar bu ya. Can'ın normalde bunu ampul gibi atması lazım, baksana sol ayağına çarpmış top, o kadar dengesiz yakalamış ki topu.
2: Umut abi işte artık ayaklar titriyor, anladın mı?
1: Yapamıyor yani, yapamıyoruz evet, yani.
2: Yapılacağı da yapamıyorsun çünkü baskı, eleştiriler gözünün önüne geliyor artık.
1: Ama Can Uzun tercihinin doğru bir tercih olduğunu görüyoruz yani, pozisyonların içinde olmasıyla, tabii, yer almasıyla, şutuyla, tabii, sağa sola çıkardıklarıyla.
2: Yine Kenan üzerinden geleceğiz.
1: Bitti abi, Kenan da bitti ya.
0: Bitti bitti.
1: Normal abi adam yani.
2: Baskı baskı.
4: Hele kalecinin sakatlığı var, hata yapmaya da çok meyilli.
1: Atlı taca.
4: Hızlı taç kullan.
2: Dön
4: hızlı
2: merkez.
4: Hızlı kullan. Adam zaten panik
1: halinde. Orta alanda.
2: Paraguaylı kaleci sakat sakat oynuyor.
1: Merih orada... aldı topu Merih'ten Arda'ya. Arda sağ kanatta Barış'a gönderdi. Yok şeye, Mert'e gönderdi. Mert'e. Mert, sarı, Arda,
4: bir şey Hakan. Söyleyebilir miyim? Sen pozisyonu bitir de, pardon.
1: Tamam tamam, anlat ya, ben öyle heyecan yapıyorum. Şey yap.
4: Gazelciyim.
1: Aynen.
2: Mert Müldür sağ kanatta. Şimdi bir orta gelecek Mert'ten. Geldi orta.
0: Of. Kime geldi evet, mesela? Orta kime evet, geldi mesela?
1: Orta şu an bana geldi. Ezbere. Ekranın abi, bu tarafındayım.
2: Ezbere ezbere.
1: Ah be çocuklar.
4: Arda Güler sağ geçtiğinden beri İsmail Kartal dönemi İrfan Can kahvecisi gibi oynamıyor mu? Sadece sağa çek.
1: Soluna çekiyor kendi
4: ya
1: soluna.
4: Ya da soluna çek, evet, pas ver. Bak. Soluna çek,
1: şey oldu,
4: pas ver.
1: Verimsizleşti.
4: Hiçbir vasfı yok
1: evet,
4: şu an oyunda.
1: Normal ya, bir bak, oyuncu gibi oynuyor. Normal bir futbolcu gibi oynuyor.
4: Çok sıradan yani.
1: Sıradanlaştı evet.
4: İrfan Can kahveci izliyor gibiyim. Arda Keşke, Güler değil de İrfan Can kahveci.
1: Bu rolü oynayacaksa Arda, İrfan daha iyi oynar yani.
4: En azından yıllardır aynı
1: evet
4: şeyi
1: yani,
4: yapmayı
1: o,
4: biliyor.
1: Çünkü o rolün adamı İrfan.
0: Tamam, bu arada maç 1-1 de bitse kimseyi tatmin etmez, onu
1: yok
0: söyleyeyim.
1: Yok abi bitti. 1-1 bitse de yani, bitti o iş yani.
2: 1-1 ile işteyse yani şansını 3. maça taşıyorsun işte Fatih Yıldırım.
0: Tamam anladım ama yani.
1: Bir ümit diyorsun.
0: Şu, an,
1: bir ümit.
0: Şu anda sence bu kadar milyonlarca yok, insanı tatmin eder mi?
2: Yok.
4: Bak
2: yok, yok.
4: Bizim ekibin en olumlu insanlarından Fatih'e bunu söyletti milli takım.
1: Evet Fatih genelde, bugün evet o da artık.
4: Fatih bana şey der ya, bu adam gene olumsuzdan bakıyor diye hep beni eleştirirdi.
0: Yok
4: Fatih
0: abi,
4: şu an beni
0: ya,
4: geçti.
0: Şöyle, ya ben benim gözümde şu an maç bitti abi.
3: Abi
1: ya bu milli takım
3: beraberlik olmasın, en azından umut etmeyelim ya artık.
0: Ya en azından 3-0 yenilelim ya.
3: Ya yani.
1: Beyler yani, tatiliniz bittiyse dönün artık ya vallahi. İyi,
0: vallahi
1: bir şey diyeceğim
0: ya,
1: ben
0: bu nedir ya?
1: Bir şey diyeceğim, hep böyle yenildikten sonra böyle açıklar görülür, belli şeyler orta.
4: Aman Uğurcan,
1: ağzımda
4: 85.
1: kelime.
4: Dakika aman,
1: offside
4: aman,
1: mı verdi
4: aman,
1: geri
4: aman,
1: dönüyorlar çünkü Uğurcan'ın kurtarışında bir şey
4: abi,
1: oldu.
4: Abi bir şey söyleyeyim mi, o tansiyonu yaşadım şu an.
1: Evet cümlemi bitiremedim.
4: Dilaltı haplarını gönderin.
3: Bir şey diyeceğim.
1: Bu turnuvada anda... çok sahanın içinde değil de sahanın dışında mı kaldık beyler? Federasyondan evet, oyunculara kadar.
2: Muhtemelen öyle. Evet.
1: Değil mi? Çok
3: dışında,
1: dışında kaldık.
3: Şu anda kenarda seyreden şey Şenol Güneş'le mi geri dönecek acaba?
2: Her şey olur artık bu saatten evet, sonra.
4: Hocam sinyali yaptı ya.
3: Yaptı
1: evet,
3: yaptı.
1: Maçtan bir saat,
4: saat önce. Kırmızı beyaz takım elbisesiyle sürekli kravatıyla.
2: Barış Alper şimdi sağ kanadı zorladı. Ceza sahası.
5: Dokun artık! Dokun artık!
2: Dokun artık şu topa!
1: Sok ayağını Deniz!
5: Of! Ortanın güzelliğine bak ya.
4: Desibel rekorunu bu sefer kırmanın eşiğine gelen Umut Bezgin ha, mikrofondan kaçtı.
3: Kimin yerine?
4: Abdülkerim Bardakçı yerine.
3: Allah Allah.
4: Hayırdır ya sonra, isyanı. Hayırdır ya isyanı kimden
3: evet,
4: çıktı?
3: Evet hayırdır ya isyanı kimden çıktı gerçekten?
0: Benim karımdan çıktı. Karım da yanımda.
3: Yani artık
4: çok çok içten haykırdı da.
3: Evet.
4: Ekro o kadar içten geldik ki.
1: Şu yani, saatten sonra her şey mübah ya. Yani, yani
4: hepimizin hepimizin içinden böyle çıkan sesi.
1: Bekledi 86'yı Orkun için.
2: Geliyoruz. Bir atak fırsatımız daha. Arda. Korner, korner, korner. Gel. Gel.
1: Çok cılız bir vuruştu zaten ya.
4: Şimdi herkesin...
3: Abi biz şu anda ne oynuyoruz?
4: Şimdi herkesin kahramancılık oynayacağı... Abi artık tamamen şeye döndü.
6: Yani literatürde futbol diye geçiyor.
0: Bitti abi.
3: Yok yani ne?
2: Karambol oyun ve
0: futbol harici her şey abi.
6: Abi beden, şu an beden dersindeyiz. Dersi geçiriyoruz.
3: Evet. Kaos.
4: Korner nasıl kullanılmaz?
2: Ne oldu ya? Ne oldu ya?
3: 87. dakika.
6: Abi bakın bo, yani
3: bo dedi.
6: Ya beyler maçın bakın 10. dakikasında burada hep beraber şu kornerleri atmayalım içeri, ayağı kullanalım, bir tanesine vuramıyoruz diye beraber konuşmadık mı? Ya evet. Bunu bak futbolcu belki saha içerisinde farkında olamayabilir. Ya yandaki insanlar niye var abi? Teknik ekip niye var?
3: Ya molası niye var? Niye ya, orada söylemiyor?
6: Kullanmayın şu kornerleri artık. Başka bir şey deneyin ya. Ya 12. kornerimiz mi? 13 mü ne? Bir tanesi de bize gelmez mi Allah aşkına?
2: Gerçekten öyle.
3: Ve abi Avustralya şey maçında da aynı şey oldu.
6: Değiştirdiğimiz tek şey oyuncu.
3: Avustralya maçında da aynı şey
6: aynısı
3: oldu ya.
6: Hep aynı şeyi deneyerek doğruyu bulamayız ki.
2: Şimdi onların da artık son dakikalara yaklaştıkça 10 kişiyle 10 kişiler ama dirençleri artıyor.
6: Tabii abi.
0: Diritti.
3: Aman berabere bile kalmayalım ya.
0: Yok ya kalmayalım berabere.
3: Kalmayalım
0: ya.
3: Abi umut etmeyelim yani.
0: Aynen öyle ya. Bitti. Bu şu topa 2 bile gelir bak ben sana söyleyeyim. Ya şu topa gelir. Ha,
3: bak. Baskı. Geliyor.
0: Ay ay.
2: Ya yapma ha, abi ya. Gerek yok ya. Ya
6: niye elin kolun Eren, rahat dursun yani, ya. Adamlar kalkmıyor zaten.
2: Gereksiz bir sarı kart aldı. Yani bu korner da amatörlük oluyor anlatabiliyor muyum?
6: Korner direğinin oradasın. Tehlikeli pozisyon yok. Hani bir şey oldu da indirdin bak şimdi.
2: Arkası dönük adamın. Niye ittiriyorsun abi? Burada? Boşu boşuna vakit kaybı.
6: Eller niye rakibin sırtında ya? Neden yani?
2: Sonra kalkmıyorlar diyorsun. Niye kalksın ki?
6: Kalkmaz tabii adam. Her yatan adele çekti.
3: Abi ah bir daha çekti.
0: Bunu yapacaktı ya.
6: Bağırıyor adam.
3: Dedi.
6: Kas gel. Ay geçti çabuk. Ay canım ya.
3: Montella.
6: Teşekkürler Montella. En azından Dünya Kupası'na geldik. Kendimizi abi, seyredemedik geldik, ama gidiyoruz. Rakipleri seyrediyoruz.
4: Takım sayısının arttığı yerde.
6: Evet yani.
4: Çok zor olmasa gerek playoff'ta.
6: Az kaldı ilk elenen takım oluyorduk onu.
2: Evet. Evet Haiti o durumu kırdı abi.
6: Evet Haiti onu kırdı.
2: Bizden bir 3-4 saat önce onu kırdı.
0: Şimdi +12 koduyla bir dinleyicimiz yazmış.
6: Evet.
0: Amerika'daki yayıncılar bile try something different diyor. Onlar bile anlamış farklı bir şey dene.
6: Değil mi yani?
0: Diyor.
6: Herkes abi yani şey göz görüyor.
2: Şimdi hayır, şey, Orkun Kökçü harika ama. Gördü Barış'ı.
6: Barış döndü. Verdi.
2: Vur artık sen.
6: Var lan. Var lan.
4: Abi Deniz artık boşsun.
2: Ya boşsun.
6: Yok be. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun.
2: Nasıl yapamazsın şunu?
6: Boş kale ya. 7 metre ya.
2: Of. Harika
6: ya pasın
2: orada.
6: Güzelliğine bak ya. Şunu tekte yapacaksın
2: Barış
6: abi.
2: Barış Alper çeviriyor. Offside.
3: Offside da
2: canın yapması lazım bunu. Canın
6: ya bunu yazman lazım abi. Offside mi offside? Bunu yaz ondan sonra hakem iptal etsin ya.
2: Umut Bezgin ampul gibi.
6: Sen at ya sen at bunu yani.
2: Ampul gibi canın vurması lazım şu topa ya çoktan.
6: Vallahi ya yani iki maçtır Deniz Gül dediğimize de utandım.
4: Ayak titriyor.
3: 90. dakika.
6: Şunu ilk başta onu tek tek canın bitirmesi gerekiyordu ya. Yani sahanın kalenin iki tarafı bomboşken kalecinin kucağına nasıl atmayı başarıyorsunuz ya?
2: Şimdi sağ kanattan tekrar buluştuk. Barış Alper zorladı. Basalım şuradaki topa basalım. Melih'le teke tek kaldı orada.
4: Melih Allah eyvah aşkına gene içeriye verdin adamı.
2: Ah. Eyvah eyvah yerde ya kaldı Melih. Bir de.
4: Neyse, gerçekten çok... yani hani bıyıklarını kessen de hiçbir şey olmuyor
0: eyvah,
4: senden ya.
0: Eyvah.
4: Damperli kamyon.
0: Eyvah.
6: Adamlar zaten gol atmak için diğer arkadaşları yardıma bile gitmiyor farkındaysanız. Tek kişi kaldı 3 tane milli takımımız oyuncusunun arasında.
0: Eyvah.
4: Arda'cığım zaman öldüreceğin yerde değilsin. Faul alacağın yerde de değilsin.
2: 7 dakika çok az geldi bana ama.
6: Evet 7 dakika az geldi. Ha. Değişiklik geldi.
0: Bunlar
4: bir
0: gelecek.
4: Oyuncu daha yerde.
0: Yine
4: yatmaya başladılar.
0: Yani normal bize olsa biz de yapardık.
6: Ben de burada yayında bile yatardım ben biz galip olsaydık.
4: Zaten yatmıyor mu?
6: Yatıyorum.
2: Şu anda tabii oyuncu değişiklik hakları var ki zamandan yiyelim, süreden yiyelim derdindeler. Gel diyor. O zaten hiç kalkmamış arkadaş. Diğer arkadaş yerden hiç kalkmamış.
0: Bitti. Umarım biletleri erken alırlar, ucuza alırlar.
6: Şey villalar iptal mi, devam mı?
2: O yok, o devam.
0: Devam değil mi?
6: Temel atıldı yani.
0: Ama şey değil mi, denize bakan taraf değil yani.
6: Artık karaya şimdi turnuş çıkamadığımız için.
2: Detayları, şey detayları turnuş.

0: turnuvadan sonra öğreneceğiz.
1: Şehir manzaralı.
2: Yazık. Şu stat'taki binlerce Türk taraftarı yazık ya. Onlara en çok üzülüyorum şu an, biliyor musun? Nasıl bir mahcubiyet, nasıl bir üzüntü.
0: Tabii.
1: Öyle işte. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Öyle.
2: Hadi biz şimdi eve gideceğiz. Kapatacağız kendimizi. Sinirimizin geçmesini bekleyeceğiz.
1: Bekleyeceğiz. Bütün dinleyicilerimiz de. Maçı televizyonda ekran başında seyredenler, stadyumda seyredenler hepsi aynı şeyi yapacaklar. Başlar öndeyik.
0: Evet.
1: Bak uzaktan çıkar diyor. Farkında mısınız? Gördünüz mü o hareketi? Daha sahanın evet, öbür tarafından çıkmak istiyor.
0: Bırak evet. Diyor bak diyor.
1: Oğlum zaten yani neyse bir şey demeyeceğim daha ya.
3: Üzülürüm üzülürüm. Kenan'ın çabasına üzülürüm.
2: Bitti.
3: Vur abi. Yazık oldu. Vur artık, yapacak başka bir şey.
1: Orkun vursun artık ya.
2: Bütün heyecanımızı.
0: İyi gördü.
4: Abi Orkun'u görüyor musunuz ya?
3: Ya? Abi Orkun'u görüyor musunuz ya da Orkun da buraya kadar gelinirken vermesi tamam. Gerekeni vermedi. Abi kimseyi görülecek bir taraf yok. Şu an herkes canını dişine takmış, karambole oynuyor. Ya evet, geç yani. Kalın da her şey için. Orkun çok daha geç. Kariyer özelinde bu sezona geç kaldı. Orkun'un da çözümcü artık olamamasının sebebi veya şu dakikaya kadar tercih edilememesinin sebebi de kendisi bu arada.
0: 90+3. dakikadayız. Kalan süre 4 dakika. Uzatmalarda da oyun durmuştu. Hadi 5 dakika diyelim.
2: 5 dakika sonra ne oluyor Sarper'cim? Bize maç bir anlatır bitiyor. Mısın?
0: Yok, ceza sahasına.
2: Maç bitiyor da ne oluyor?
0: Bir orta. Turnuvaya veda diyoruz. Fatih abi yine bakıyorum tabii ama.
2: Yok, sadece yani turnuvaya mı veda ediyoruz? Ne oluyor mesela hocam? Ne oluyor 5 dakika sonra?
1: 5 dakika sonra Fatih Bey yani
0: maç sonu basın toplantısını dinleyeceğiz Vincenzo Montella'nın.
1: Evet, geçen basın toplantısında benzer bir toplantı olacaktır. Yine herhalde bizden memnuniyetsizliğini dile getirecek diye düşünüyorum.
4: Kaç bin kişi varmış statta?
1: Onu yakalayamadım Haluk abi.
2: Abi 70 küsür bin galiba.
4: 68 bin.
2: 68. Evet, o civarda.
0: Böyle biterse Paraguay 3 yapıyor. Avustralya zaten bizi yendiği için 3 puanda. 3 yaptı. Amerika zaten 6 puanda. Biz 0 puanda kalıyoruz.
4: Evet ya, bitti.
0: Puansız.
1: Baksana ve yedek kulübesi adamların Allah hep yes. Ayakta ya. Öyle ya da böyle yani oturmadı ya. Yedek kulübesi bile oturmadı.
0: Ve şöyle bir durum. Turnuvanın 2 maç sonunda gol atamayan takımı olarak kalıyoruz. Hala gol de bulamadık bu arada. 0 puan 0 gol. Faul atışı geldi orada. O da yerden kalkmayacak.
4: Tamam galiba. Diyor, kalk artık, kazanıyorsunuz diyor. Kalk kalk.
2: Yazık.
0: Bir serbest vuruş kullanacak artık. Paraguay.
4: 90+4.
0: Yavaş yavaş son anlara giriyoruz.
4: Biz yine kendi ligimize geri dönelim ya. Allah.
0: Canlar sıkın.
4: Orada artık ikiye atacak adamlar ya.
0: Yok yok, artık kafa olarak şey yaptık. Tamam. Şalteri indirdik
2: bitti
0: biz şu
2: ya,
0: anda
2: kafa olarak. Şu an kafada tabii. Bitti zaten.
0: Oyuncu grubu da şu anda artık
2: dağıldı.
4: Bak öteki topu o kafada.
0: Ya yani az önce kaçan pozisyonda Can'ın o şutu güçlü biraz çıkaramamasının sebebi, Deniz Gül'ün kale içinde avuta dokunmasının sebebi artık tamamen o baskıyı hissetmeleri üzerlerinde.
1: Abi ayak içi köşeye bırakacaksın. Cansın çünkü sen yani.
0: Bak bu arada Umut abi, şu dakikada penaltı falan kazanalım, penaltıyı da atamayız.
1: Doğru söylüyorsun bak.
0: Bak öyle ayaklar titriyor.
1: Ölüm kalım penaltısı olacak çünkü.
0: Ölüm kalım penaltısı ve yani baskılar çok yüksek, çok zor.
3: Of, aferin sana Meri. Aferin. Aferin zeka küpü. Aferin.
1: Sağ kanattan geliyor rakip.
4: Vallahi bu adamlar ikiye atar, biz bir tane atamayız.
0: Ceza sahasına.
1: Oh. Mert. Rakipten önce kafayı vurdu.
2: Son iki dakika. Son iki dakika.
3: Oğlum 1-0 önde değilsin.
0: 3 dakika diyebiliriz aslında. Yine durdu orada oyuncu değişiklikleriyle oyun Fatih Yıldırım. Bakalım yani uzatmanın da uzatmasını verebilir büyük ihtimalle El Salvadorlu.
3: 1,5 dakika daha uzatma
0: evet.
3: Olur.
0: 8,5'a kadar oynarız biz bu oyunu. Arda Güler şimdi savunma arkasına doğru görmek istedi. Yine Paraguay savunması. Baskı getirelim. Çaldık topu Mert Müldür'le. Aç oyunu Kenan tarafına getir topu. Kenan tarafına. Şimdi Can bıraktı Kenan Yıldız'a. Kenan şutunu çıkardı.
1: Şut
0: yine
1: muydu
0: savunma.
1: O? Şut muydu o?
0: Çok zayıf, cılız bir vuruş. Tekrar deneyeceğiz. Son denemeler artık. Turnuvaya veda etmemek için çırpınıyor A milli takım.

0: Aç oyunu. Arda. Yine Kenan'ı gördü. Kenan. Can. Sevdiği pozisyonlar mı? Şutunu çıkardı yine Paraguay savunması.
1: Abi, sevmiyor o pozisyonları. Sevmiyor.
2: Artık sevmiyor gibi.
1: İrfan ne diyor ya?
0: Saati gösteriyorlar. Ha. El Salvador'luya. Ceza sahasında bir orta. Kıvırıcı Merih Demiral. Direkti Mahmut.
3: Faul mü verdi?
0: Oh.
3: Offside ne bu?
0: Offside de yok.
3: Yok.
1: Yok yok.
0: Hiçbir şey yok. Faul de yok ya. Bak kendi yere atmış direkt. Pozisyon kaçtıktan sonra.
2: Çok güzel yükselmiş ya.
0: Yani bilmiyorum. Öf, biraz. Of. Top da bizi sevmiyor arkadaş. Bak, yani hepsi bütün
4: BBC'de
0: yani.
4: Biliyorum. Bu pozisyon faul değil. Hakem rezalet bir maç yönetiyor. O kadar kötü kararlar verdi ki yorum yapmayı ve hakemin ne kadar kötü olduğunu konuşmayı sevmiyorum.
0: Bu pozisyon
4: kötü
0: dediği hangi
4: pozisyon?
0: Kötü bir maç
4: yönetiyor demiş Clint Morrison.
2: Ha, şimdi şey Merih'in pozisyonu olacak.
0: Merih'in pozisyonu. Şimdi artık son saniyeler, son ataklar diyebiliriz sevgili dinleyenler.
1: Artı 8 oynanıyor
0: Barış
1: şu an.
0: Alper. Barış Alper çizgiyi zorladı, korner. Uğurcan Çakır gelecek mi?
1: Gelir.
0: Uğurcan gelsin Çakır'ın artık. Da gelmesini bekliyorum.
3: Gelsin artık abi.
0: Uğurcan Çakır da
1: yok,
0: muhtemelen
1: gelmedi.
0: Gelecek.
1: Gelmedi.
2: Şu an gelmedi.
1: Yine uzun kullanıyoruz.
2: Evet. Yine rakibi mi? Tabii. Ne olacak ha, ki abi?
3: Rakibi olacak. Ne olacak?
2: Yani
1: bitiyor maçtan.
2: Ya şaka gibi, şaka gibiyiz ya.
3: Aynı şeyleri yapıp yapıp.
2: Yani bir tane korneri de.
0: Sol kanatta artık. Ay. Son saniyeler, son ataklar. Can Uzun'la geliyoruz. Faul yaptı artık.
1: Evet, o faulü. Bence o faulden sonra bitirecek artık.
3: Tabii,
0: muhtemelen.
3: Tabii.
0: Muhtemelen abi.
3: Bitti.
2: İlla spreyi sıkacaksın.
0: Evet.
3: Evet.
1: Ha? Uğurcan geldi.
0: Uğurcan Çakır da geldi artık.
4: Hadi bir Alisson bekerlik yap.
2: Değil mi bir Alisson gelirse?
3: De,
0: yumrukladı.
4: Vur be, vur artık bir
0: Hakan
4: şey ol.
0: Hakan Çalhanoğlu vurdu avut. Korner beklentimiz bitti. Var avut.
2: Çok kötü bir vuruştu. Ayak kötü. Plase ile 35 metreden.
0: Bir de mücadele sona eriyor.
3: Bitti.
1: Hadi bakalım biz
0: mücadele
1: de bittik.
0: Mücadele sona
3: biz de bittik.
0: Eriyor sevgili dinleyenler.
1: Biz de bittik.
0: 1-0 mağlup oluyoruz.
1: Hadi ne yapalım.
0: Bir araya gidiyoruz saat başı sonrasında. Devam edeceğiz biz maç sonuyla. Burada olacağız sizlerle arkadaşlar.
4: Biz veda ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
5: Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Alem FM hafta sonu özel.
1: Herkese selamlar, ben Emre Fel. Şarkının sözü ve müziği bana ait. Eşime doğum günü için yazmış olduğum bir şarkıydı. İsmi de Eda, oradan geliyor. 14 Şubat 2023'te bu şarkıyı yazıp birkaç ay içerisinde de kayıtlarını alıp köşede tutuyordum. Sizlerle buluşması 2 yıl sürdü. Eda şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan, pirince, ayçiçek yağından, una kaçırılmayacak ürünler Migros.

0: etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Reklam.

0: salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Ayrılık deme bana, ne olur ne olur damarıma basma. Ya canımı al ne hele bu adama. Çünkü o artık sensiz olamıyor.
0: Birazdan. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta. Alem.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
3: Paraflay'ın katkı.

0: olsaydı. Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Alem FM uygulaması cebinde.
2: Cümle alem indirdi. Şimdi sıra sende.

0: Birazdan reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Ama dememek için ama
2: sigorta. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ama dememek için
1: ama sigorta. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam. Alem. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
3: sigorta. Alem. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve Koca Ayı'nın en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasun gözünde,
2: gözler üstünde. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat showroomlarına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: DS Damat.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Haziran.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla Sarar'da. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez, bal ve reçeli.
4: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.

0: haline geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklanan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittiğin yerden.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
6: Ama dememek için ama sigorta.
8: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
10: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
11: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
12: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatte de
2: tüm

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, Dünya Kupası'nda milli takımımıza başarılar diler.
4: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: Reklam.
6: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
7: Her dönemin en iyisi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bankam.com bank kartıma din. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek için ama sigorta.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Ceterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da...

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
3: Paraflay'ın katkıları.

0: gördüm. Alem Efendi. Birazdan. Yarabbim, gördüm sonunda. Duydum sesini, her şey yolunda. Sevdim diye döndüm bir anda. Aşkın yüzünü gördüm onunla. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
8: Damat. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
9: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
10: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
11: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat showroomlarına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
2: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.

0: 50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Atasun Optik'te Babalar Günü'nü özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Notebook istersin, vatanda bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı

0: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Saat 13. Bu bir reklamdır.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Telefon deyince vatan.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.

Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atasun gözünde, gözler üstünde.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Braun Series 5 52B16.0S ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: 40'a varan 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Ama dememek için ama
2: sigorta. Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Asus VivoBook 15 Notebook 22.999 liraya.

0: Fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Ama dememek için
3: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri.

0: ürünleri arasında. Erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, iki ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Reklam.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
11: Saat 14. Bu bir reklamdır.
12: Ama dememek için ama sigorta.
13: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
14: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da kolektif performansta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
13: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
15: Yeni saatte de
16: tüm zamanların
15: en iyileri için.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Evimde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Babama yakışan teknoloji vatanda. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 41.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
9: Damat. Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
10: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar.

0: gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor.

0: saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Bir dönemin en iyisi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Alem Efendi, birazdan. Birazdan reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Hediyenin babası

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arası.

0: epik hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Ama dememek için ama sigorta.
1: Reklam.

0: Da. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Bizi uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için Fiat.com.tr.
5: Setur Yaz Show.
6: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Tatilse Setur.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
11: MediaMarkt.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
4: Reklam. Saat 15. Bu bir reklamdır.

0: Merhaba, ben Emre Altu.
1: Bile bile ladesi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derim.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: kesiyorum.
1: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bankam, Tombank,
3: kartıma bin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ortadoğlular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
5: Ortadoğlular eğitim kurumları Dünya Kupası'nda milli takımımıza başarılar diler.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Arşidük ne demek?
1: Avusturya, Macaristan gibi bazı imparatorluklarda prensle kral arasında bir rütbeymiş.
0: Bu şey mi gidiyor mesela? Vallahi kralım, yemin ederim bu prensten çektiğim nedir ya? Vallahi billahi. Bunu kral yapıyorsanız yapın. Vallahi burama gel. İlla Allah ettirir artık bana ya.
1: Daha efsanesini söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Büyük dük varmış.
0: Büyük dük mü?
1: Evet.
0: Kocaman dük.
1: Büyük çekmece gibi.
0: Şuradan bir büyük dük alır mısınız? Büyük dük şey mi oluyor mesela? Sen Ümraniye düküsün değil mi?
1: Evet.
0: Ben mesela Anadolu yakası düküyüm. Ben büyük dük mü oluyorum?
1: Sen büyük dük, ben küçük dük.
0: Yani şey mi oluyor mesela? Lan pis dükle gelin bakın buraya. Hepinizden daha büyük. Buraya hep benim he.
1: Evet.
0: Sen neren düküsün oğlum?
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: birazdan. Reklam. Bankam Tom Bank
1: kartıma bin. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Haziran. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat showroomlarına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bir...

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!
2: Türkiye QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Reklam. Alem FM hafta sonu özel.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Kafanı bozma öyle her aşka, götürelim yakışır sana.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atasun gözünde, gözler üstünde. Ama dememek için ama sigorta.
5: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: Tablet istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
9: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
10: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
11: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
12: DS Damat.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
14: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
15: MediaMarkt.

0: Fatih. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
2: Reklam. Saat 16. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
4: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan. Yokluğun mertliği bozdu dünyada. Sevmekse karşında budala budala. Birazdan.
1: Reklam.
0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru

0: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: En iyi düetler. Köfün, Yıldız Tilbe. Bir tek ben anlarım. Zamanların en iyileri.
1: Şimdi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

İnan gelsin Sütaş ayran. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ürün

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Söyle hadi söyle, bu kadar kolay mı böyle? Durma hadi söyle, bu aşk değil de ne?
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
5: Bu. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ama dememek için ama.
10: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Ama dememek için ama sigorta.
11: Reklam.
12: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
13: Saat 17. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
13: Bir dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detay

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları Dünya Kupası'nda milli takımımıza başarılar diler.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Gitme dünyam, dönsün dönsün. Dünyam dönsün dönsün.
0: Birazdan. Reklam.

0: Kilit'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan, pirince, ayçiçek yağından, una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: gelelim.
1: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
2: Neler mesela?
1: Söylemiştik, duyamazsın. Duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Günlerimiz bitecek bir gün saya saya.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
3: Paraflay'ın katkıları.

0: yaşamadan peşimde bir sürü hatırası.
1: Bu bir reklamdır.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
1: Damat. Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

varsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor ha.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Reklam. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Ama dememek için Emma
0: Sigorta. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: Alem Efendi.
1: Birazdan.
2: Uyuduğum ellere yarmış, yerini yeller almış, çoktan bense kendimi salmış.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: eski. Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piletin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Filetin Haziran sayısı tüm bayilerde.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesinti

0: Yemin ediyorum Sivas'ta bir berbere gittim.
1: Hakaret.
0: Aşağılamalar.
2: Neler söyledi?
0: Oturdum, kesiyor ama keserken konuşuyor ama böyle. Nereden geldin delikanlı dedi. Dedim ki İstanbul'dan geldim. Ne için geldiniz buraya dedi. Dedim abi üniversitede panelim var, söyleşim var işte. Saçı sakalı birazcık düzeltelim, şu kırıkları falan da alalım dedim. Yani kırıkları alalım diyorsun, bunu bundan önce nerede kestirdi? Saçın her yeri yamuk yumuk yani. Bunu komple bir müdahale etmemiz lazım buna dedi. Yap abi gözünün gördüğü gibi dedim. Favorilere geldi. Söylenerek kesiyor ama böyle. Adamın gerizekalı olması lazım. Kesiyor. Hani bana mı diyor? Bizim berbere mi diyor? Öbür favoriye geçti mesela, diyor ki bak onu bir tane yukarıdan almış, bunu buradan çaprazdan almış, bak aptal mıdır nedir? Enseye geliyor. Yarısını natürel almış, yarısını tüylü bırakmış, yani o insanın mesleğine saygısı yok ya. Önlere geliyor mesela, diyor ki önleri mesela bak bu saç şeklinde önleri normalde uzun bırakması lazım. O gitmiş çok kısa kesmiş, ben farkındaysam önlere hiç dokunmuyorum. Moruk, 40 dakika fırçayla karışık saç tıraşımı yaptırdım ben. Gittim sahneye çıktım, çocuklar diyor ki abi hayırdır canın sıkkın. Yarım saattir aşağılanıyorum aşağıda ben.
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.